0: Bilirsin falan söylüyor ama o sözleri kim yazdığı gerçekten kimse bilmiyor. İşte o Ozan Barışlı yazdı o sözleri. O... Senin sürprizinle. Evet, güzel zamanlar tabii.
1: Evet, claim yememek için kapattım.
0: Evet, şimdi o şöyle bir süreç. Ozan'a aslında ulaşmış arkadaşlar da Ozan demiş ki ben o süreçte böyle bir detay bilmiyordum demiş. Tabii bilmiyor çünkü o çok official bir temas değildi. Biz kendi ekibimiz Pepsi ile kurduğumuz bir bağ, Alice Bee Video'yla kurduğumuz bir diğer bağ. İşte bütün bunlarla ilerlerken şarkının sözleri, önce şarkı ile ilgili bir şeyden bahsedeyim. İlk şarkı bu arada Hüp. Yani Hüp üzerinden ilerliyordu süreç. Sonrasında farklı nedenlerden ötürü Hüp'ten vazgeçildi. Bunda biraz benim dahlimde var. Yani hani Taş, yani bu şarkının esas orijinal bestesi. Sanki tribünde böyle daha fazla bir ayaklanma yaratır fikrine ulaştık ve
1: Doğru çizgi.
0: evet, Taş üzerinden ilerlemeye karar verdik. Fakat tabii bunun sözünün yazılması gündeme geldi. O sözü nasıl yazdıracağız? Tabii ilk olarak reklam şirketi diyor, yani hani biz çalıştırabiliriz bunu diyor. Tabii bu bir seçenek ama önce farklı bir şeyi denemeye karar verdik. Dedik ki bu işi bilenler yazsın. Bunu en iyi, hani metin yazarının bu konudaki kapasitesi, eğitimi falan ayrı ama hani tribün ayrı bir gerçek. Bu tribünde de şimdi Beşiktaşlılık tarafımla söylemiyorum bunu. Gerçekten hani hepimiz biliriz ki tribünlerden doğan marşların çok büyük bir bölümü çarşı tarafından yazılır ve başka taraftar grupları da aslında bu şarkıyı kendi takımlarına uyarlayarak söylerler. Yani bu konuda gerçekten çok eşsiz bir ekipti. O zamanlar öyleydi. Şu an o kadar yeni yaratıcılıklar göremiyorum. Ama
1: Sol görüşün de hakim olduğu bir taraftar grubum vardı.
0: Tabii yani
1: Onların liderlerinin olduğu.
0: sol görüşün hakim olduğu, işte hani Gezi olayları dediğimiz zaman hani bir yargılama sürecini falan filan biliyoruz. Yani işte çarşı başlattı, çarşı olayları alevledi, bilmem ne yaptı falan filan gibi. Neyse, o ayrı konu.
1: Beraat ettiler zaten.
0: Evet, beraat ettiler. Benim son, bu arada, cübbemi giyip katıldığım avukat olarak duruşmadır çarşı duruşması. Onu da bu bir anekdot olarak belirteyim. Berk Ekşioğlu arkadaşım benim. O zamanlar Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi. Berk'e bir vesileyle ulaştım, eşi vasıtasıyla. Aslı Ekşioğlu. Berk'le telefon konuşması yaptım. Dedim ki Berk, beni bu çarşı ekürisiyle, kreatif ekiple bir buluştur. Ya Süheyl dedi, enteresandır bunlar dedi. Yani hani çok iyi insanlardır dedi. Ama dedi şey, yani fanatik, taraftar, farklı bir şeye gidebilir bilmem ne. Ya dedim, ne alakası var? Yani Beşiktaşlıyım neticede, yani kendimi ifade edebilirim, şu bu. Peki o zaman, neyse uzatmayalım. Bir buluşma gerçekleşti. O zaman da Beşiktaş iskelesinde biz Optik Başkan, en önemli detay bu, Allah rahmet eylesin,
1: Amin.
0: Beşiktaş tribünlerinin efsanesidir, şöyle kollar açılmış biliyorsun, çok sevdik bir abi o Optik Başkan'ın şeyi,
1: Alamet farikası.
0: alameti farikası, yanında iki tane daha arkadaşımız, biz bir araya geldik ve ben onlara olayı açıklamış. Önce dedim ki, Tarkan'ı seviyor musunuz? Kesinlikle çok severiz. Çok düzgün bir arkadaşımızdır. Yani Çarşı'nın sevmediği sanatçılar var ama Tarkan'ı biz çok seviyoruz falan. Böyle bir şey aldıktan sonra peki dedim başka bir şey söyleyeyim şu an. O zaman biz dedim milli takım bestesi yapıyoruz. Beste hazır. Buna söz yazmak lazım. İşte orada Optik Başkan hani kitapta da bunu belirtiyorum. Bence harikulade bir yaklaşım. Dedi ki bizim yanındakilere önümüzdeki iki deplasman ne işte onlar da diyorlar ki işte biri Rize atıyorum biri Eskişehir falan. Tamam. Şimdi o zaman bize iki deplasman siz müsaade verin. Biz iki deplasman sonrasında size şarkıyı yaptıysak getireceğiz vereceğiz. Bir yandan da hani geriye de sayıyoruz böyle hani iki deplasman da üçüncü deplasmana vaktimiz yok zaten. Neyse iki deplasman sonrasında bu şarkı gelmedi. Yapamadık dediler yani hani oturtamadık olmadı kusura bakmayın. O zaman işte işin official tarafı devreye giriyor. Yani bu Ozan'ın bilmediği official olmayan taraf. Ona o zaman Ozan var işte oturdu bu harika sözleri yazdı. Ve biz o şarkıyla gittik. Güney Kore'ye gittik. Yani o ilk biliyorsun gruplarda da Brezilya ile oynadık. Hasan Şaş'ın
1: Tabii
0: golüyle
1: tabii.
0: 1-0 öne geçtik. Sonra 2-1 bitti o maç. O maçta biz de vardık orada. Sonrasında işte diğer maçları dönüp Türkiye'de izledik ama yani yolda Oğuzhan o Güney Kore yolculuğu kaç saat sürdü şu an hatırlamıyorum ama o yolculukta 10 dakika arayla bu şarkı söylendi. Yani nasıl bir şey hani şarkı çok güzel de
1: Çok enerjik
0: baya
1: ve çok dolgun.
0: indikten sonra bir süre dinlemeyeyim abi olabilirsin yani. Şey uçağın hoparlörlerinden çalıyor, arkada taraftarlar söylüyor, biz söylüyoruz falan filan çok acayip bir şeydi. Birileri başka tartışmalar yaratarak ya da kendine yakın işte ne diyelim ağır bir tabir kullanmayalım ama işte kendine yakın diyelim. İnsanlara böyle bir yol açmaya çalışıyorlar. İşte o mu yapsın, bu mu yapsın, o yaptı, yapsa iyi olur falan filan. Bu onlara yakın adamlara hani böyle bir fikir güya götürüyorlar. Bu fikri götürürken de yine kendilerine yakın bir takım insanlarla bu işin altyapısını hazırlıyorlar falan. Bence bu tartışma dışıdır. Yani abartmayayım da hani şimdi İstiklal Marşı dediğin şey nasıl tartışma üstüdür? İstiklal Marşı'nın notaları, sözlerindeki bir takım şey, işte müzikal formasyonu falan filan yani uygun değil falan böyle şeyler söyleyebilirsin ama yani bu yıllar yılı bu marşı söylememiz gerçeğini değiştirmez. O bizim bağımsızlık marşımızdır çünkü. Bu kadar dillere düşmüş, bu kadar bizi uluslararası anlamda her yerde bizimle birlikte yürümüş bir şarkının da bugün bir başkası mı yapsa, yeni bir versiyonu mu yapsa, acaba şu mu olsa falan filan diye gündeme gelmesi de saçmalığın dik alasıdır. Onu da söyleyeyim. Zaten hiçbir bu konudaki girişim yazılan yeni şarkı isterse kralı yazsın, isterse kralını yazsın bu şarkının önüne geçemez. Bunu da gayet net bir şekilde vurgulamış olayım.
1: Evet, buradaki tabii koşullar şimdi daha farklı ama ben bir reklamcı gözüyle şöyle söyleyeyim. Ozan da reklamcıydı. İşin içinde bir markanın olması ve bir reklam ajansının olması profesyonel bu önemliydi ve Türkiye'nin en değerli sanatçılarından birinin Tarkan'ın projede yer alması çok önemliydi. Belki diyorum şimdi Haziran'a doğru zaten orada belkilik bir durum yok. Yani Türkiye'nin katılması reklam sektörü için bir şu anda piyango oldu. Bonus. Yani
0: Evet.
1: reklam şeyleri acayip artacak kuşaklar falan. Bizim de ekonomimize büyük etkisi olacak milli takımın oraya gitmesi. Bu çok iyi bir haber. bir sürü markada reklam yapmak isteyecek ve benim de tahminim bir reklamcı olarak bu markaların bir kısmı marş da yaptıracak. Kesinlikle. Ve bunu reklamlarında kullanacaklar. Ha, buradan
0: en az böyle hani 20 tane
1: evet, tabii yani,
0: şarkı reklamda duyacağız
1: yani. Duyarız yani, ne bileyim, benim ilk aklıma gelen hani Kenan Doğulu bir şey yapacaktır falan geliyor. Çünkü o da fanatiktir yani futbol konusunda. O ve onun gibi bir sürü şarkıcı var, bir araya gelip yapacaklardır. Bakalım yani, önemli olan burada bizim çocukların destek görmesi ve o enerjinin Türkiye'de ilk defa aylar sonra, yıllar sonra, böyle bir 24 yıl sonra işte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ülkede yeni bir heyecan dalgası yaratması güzel bir şey. Onu bekliyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu konuda yani farklı şeyler, markalar, farklı müzikler yaratacaktır. Yeni reklam müzikleri doğacaktır. Bazıları çok iyi olacaktır, ama mesela
1: tutmaz bilinmez o, bilmiyoruz.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, tam demek istediğim şu. Şarkıların çok sevilmesi sevilmemesi değil konu. Şimdi biz huha dev adam hikayesini aşabilir miyiz? Kralını yapsalar aşamayız. Bu artık hani mal olmuştur. Ben bundan bahsediyorum.
1: Tabii.
0: Yani Liverpool tribünleri asla yalnız yürümeyeceksini şu kadar yıldır söyler. Hani orada
1: longer than, evet.
0: Evet, bunu bir de işte bilmem kim şimdi yapsın da bakalım hani tribüne uyarlayalım diyebilir misin? Diyemez. Ya ben bu tartışma dışılıktan bahsediyorum.
1: Zaten yarışmak da gerekmiyor ayrıca. Her dönemin şeyi farklı, ruhu farklı.
0: Evet, yani evet.
1: Belki bilmiyorum, bir rap yapılacak falan. Yani bu dönem daha şey.
0: İnşallah yapılmaz.
1: Ruhuna. Ne yapılır bilmiyorum. Yani güzel böyle bir türkü bile yapılsa çok güzel olur esasında.
0: Tabii her şey yapılabilir. Söyleriz, dinleriz. İşte Norm Ender'in o kadar hani
1: evet, marşı oldu onun da.
0: Evet yani hani
1: yani bir sürü marş yapıldı. En çok onu söylendi.
0: Evet. Ya yani 30 tane insan çıktı o dönemde. Norm Ender de söylemiş desen kimse belki o dönem çok kale almazdı, ama uzak ara gitti. Tabii, başka tabii. Bir yere vardı olay yani.
1: Bir çiçek açsın, bin fikir yarışsın diyelim.
0: Aynen.
1: Bence bu Dünya Kupası'na gidiş bu yılın şampiyonluğunu da çok fazla konuşturmayacak. Bunu da olumlu olarak görüyorum. Hemen neredeyse çocuklar toplanıp gidecekler. Yani şampiyon olan takım bir gün iki gün kutlar. Ama Fenerbahçe olursa
0: Dünya Kupası'nı bile gölgede bırakır, söyleyeyim yani.
1: Bence de. Evet. Bunlar güzel şeyler. Fırsat vermek lazım hayata. Bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Ben olumlu olarak bakıyorum. Bir Galatasaray.
0: Biz birbirimize fırsat veriyoruz işte. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz anlatıyoruz. Bu programda gençlere fırsat veriyoruz. Ne yapıyorsunuz, konuşun, anlatın diyoruz. Yani biz bunları yapıyorsak tabii yani bunun şeyi, ne bileyim hani kültürünü zaten benimsiyoruz ya da bu felsefeyi savunuyoruz demektir.
1: Evet, bakalım Dakka'da bu yaz neler olacak? Süheyl Atay'ı kimler bulacak? Hangi tesadüflerle karşılaşacak?
0: Bilmiyorum, belki Datça'da olmaz, başka bir şey olur, bilmiyoruz yani.
1: Evet, onu takip edin. Ben de takip edeceğim, belki beni keşfeder diyerek.
0: Vallahi Datça'ya gelip şezlonga yatman lazım olsa.
1: Evet, şezlonga yatmam lazım. Ama vakit çok geç. Neyse.
0: Hiçbir şey için geç değil.
1: Her şeyin organizatörüyüz. Sen de ben de genç yetenekleri kendi mesleğimizde önemsedik, yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz var. Bununla da kıvanç duyuyoruz. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Süheyl?
0: Başka ekleyeceğim bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bir saati devirdik. Yine çok güzel sohbet ettik. Biz sohbet ettik ve hani hep her zaman olduğu gibi bundan çok keyif aldık. Umarım izleyen herkes de keyif alır. İyi ki İşte Oğuzhan abiyle Süheyl abi arada bir böyle kafa kafaya veriyorlar ve bize böyle bir muhabbet sunuyorlar derler. İzlenmesini, paylaşılmasını ve yorum yapılmasını dileriz.
1: Bekliyoruz. İlham olur umarız. Böyle kafa kafaya verdik 5 ay sonra yeniden ve Süheyl'le yapılmış şeyleri, icraatları konuştuk. Çünkü o icraatların adamı sadece söz vermez, yapar. Hayatta da bunlara rastlayabileceğiniz çok az insan göreceksiniz. Görüp görebileceğiniz böyle bir şey bu endüstride. O zaman herkese şunu diyelim. Radyo Run On Air ve Run LTD YouTube ve Facebook hesaplarını lütfen takip edin. Abone olun. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bizim uygulamamızı, Radyo Run On Air'in application'ını, uygulamasını yani, yine ücretsiz olarak indirin. Dostlarınıza tavsiye edin. Çünkü bizim de desteklenmeye ihtiyacımız var. Tabii. Siz bizi desteklerseniz beraber büyürüz. Kafa kafaya verdik. Bizimle de kafa kafaya geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Oğuzhan.
1: Merhaba bro.
0: Şimdi bu geleneği biraz farklılaştırmıştık biliyorsunuz. Geçen programda da ben almıştım sazı önce. Sonra finali yine Oğuzhan yapmıştı. Bunun tabii ki bir nedeni var. Ben programa Oğuzhan'a sürprizi yaparak ve programda golü atarak başlamak istiyorum. Şimdi Oğuzhan'a bir sorum var. Oğuzhan'a bu soruyu soracağım ve programa öyle başlayacağız. Yani programa başladık da öyle akacağız. Bro, sevgililer Dolunay'da öpüşecekler mi yine aynı duyarlılıkla? Yoksa Ay'ın kaç milyar yıllık kraterlerini hatırlayıp yüzleri mi buruşacak? Ne diyorsun?
1: Kim yazmış bilmiyorum. Bu
0: Sen bilirsin. Sen bilirsin kimin
1: Ay'a
0: yazdığını.
1: seyahatten önce mi yazılmış sonra mı?
0: Şimdi o zaman şöyle bir minik giriş yapayım bu sorudan sonra ama bu sorunun cevabını alacağım yani onu bırakmam. Çünkü öyle herkese bu soruyu sorup orada artistlik taslamakla olmuyor bu işler. O sorunun cevabını önce kendin vereceksin, sonra insanlara da soracaksın. Şimdi Oğuzhan Akay bir süredir düzenli yazılar yazıyor. Nerede yazıyor, nasıl yazıyor, hangi sıklıkta yazıyor onları söylesin. Büyük bir keyifle okuyorum ben de. Her zamanki Oğuzhan Akay fırlamalı, böyle lafı oradan çevirip hop oralara vardırma atraksiyonları. Evet Oğuzhan Akay, ne zaman başladı bu serüven? Ne kadar sıklıkta yazıyorsun ve sorumun cevabı nedir?
1: Ya şöyle, bundan yıllar önce Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştım zaten. Reklamcılık yaparken de haftada 2 gün yazılar yazıyordum. Şimdi artık tabii gazeteler de kalmadı, köşeler de kalmadı. Onun yerine internet gazeteleri aldı, internet gazeteciliği aldı. onhaber.net bir internet gazetesi. Burada tanınmış gazeteciler var. Eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan'ın yönetiminde. Yani bir gün böyle şey yaparken, konuşurken ya yazsana falan dedi. O da ben de tamam dedim, neden olmasın. Haftada 3-4 kere yaz dedi. Olur dedim. Yani orada da böyle bir kendim açısından bakınca onhaber.net'i tamamlayacak ne olabilir diye düşündüm ve işte kültür, sanat, teknoloji, güncel hayatımız, ilişkilerimiz, bu konularda belli bir konuya takılmadan bunları kendi üslubumda yazmaya karar verdim. Haftada 3-4 gün burada yazıyorum, her konuda yazıyorum. Bu site abonelikle çalışan bir site. Dolayısıyla işte belli bir okur kitlesi var. Abone olan okuyor. Hani ilk giren bedava okuyor da öyle diyelim. Cüzi bir abonelik yani ayda 100 lira falan gibi bir şey. Hani günlüğe vurursan hiçbir para değil yani 3 kuruş 5 kuruş. Hani aylık şeyi sigara parası öyle diyeyim sigara içenler için. Yani şey hoşuma gidiyor orada böyle bir şey güncel bir şeylere değinebilmek hoşuma gidiyor. Zaten bir yandan reklamcılığım da devam ediyor. Yazmadan duramıyorum diyelim.
0: Evet. Yazmadan duramıyorsun, konuşmadan duramıyorsun. Nasıl durduracağız abi biz seni?
1: Yok ya fazla konuşmuyorum. Biliyorsun Oğuzhan Akay'la Runner'da da kendimden çok konuklarımı konuşturmayı hep prensip edindim. Öyle yaptım.
0: Yok yani şimdi o başka hikaye. Orada tabii senin yönlendiriciliğin, genç insanları konuk ediyorsun. Nasıl bir motivasyonla geliyorlar, ne kadar heyecanlılar, iki lafı bir araya getirip konuşabilecekler mi yoksa telaşa mı kapılacaklar? Böyle tehlikelerin olduğu bir yerde orada Oğuzhan abinin işte sürekli pas atarak bir motivasyon yaratma ve ya da konuyu genişletme çabası takdire şayan. Yani o konuda zaten gayet pozitif buluyorum ben. Şimdi geçtiğimiz hafta Oğuzhan Akay ne yazdı, nasıl yazdı onu kendi anlatır da biz tribün çocuğu olarak şöyle şeyler yaşarız. Hakem ısrarla arka arkaya böyle saçma sapan kararlar verdi mi ya da hakemin verdiği kararlar çok işimize gelmedi mi tribünlerden bir uğultu yükselir. Uğultu da şuna benzer, şu minvalde bir şeydir. Hakem ne oluyor? Götün başın oynuyor. Değil mi? Oğuzhan da geçtiğimiz hafta EA'ya böyle bir şey soruyor. EA'ya böyle şeylerin sorulmasını ben son derece destekliyorum. Bir AI düşmanı olarak. Neden düşman olduğumuzu belki konuşuruz, belki vakit kalmaz ama demiş ki AI ne oluyor? Bunun sonrasında götün başın oynuyor var mı peki?
1: Tabii yani kişiye göre hani yerin genişse oynuyor. Yerin darsa oynayamam diyor. Bilmek lazım. Yani bilinmeyen şeylerden korkarız biliyorsun hep. Ama bir şeye hakim olduğumuzda ya da işte kullanmayı öğrendiğimizde korkacak bir şey kalmaz. Çünkü ipler ve kontrol bizim elimize geçer. Bu anlamda bilmek önemli her şeyde olduğu gibi. Ama bilmeden, öğrenmeden fikir sahibi olmak en kötüsü, o yapay zekadan daha tehlikeli.
0: Ya şöyle bir şey söyleyeyim, yani bu bizim hani gündemimizde şunlar olur diye konuştuğumuz mevzulardan biri değildi AI, ama ben hani hissiyatımı bundan 2-3 gün önce bir vesileyle yine bir gençle paylaşırken ilettim. Şimdi Oğuzhan da ben de böyle 60'lı yılların başında bebeklik yaşamış adamlarız. Oralarda yani işte 68'lerin ateşi, işte 70'lerin hareketliliği, 80'lerdeki bir çöküş ama ayakta kalma ve ayağa kalkma çabası. Bütün bunları yaşamış insanlar olarak biz yaratıcılığımızda dünyadan, dünyada olup bitenden beslendik. Sadece biz beslenmedik, yaratan herkes beslendi. Yani bugün niye dönüp 60'ların, 70'lerin şarkılarını dinliyoruz ya da paylaşıyoruz? Oradaki yaratıcılığı önemsediğimiz için. O yaratıcılığı eskisi kadar güçlü yerine getiremeyip başka şeylere sığındığı zaman insanlar zaten bizim kategorimizde ya da bizim janrımızda olmuyorlar onlar. Yani biz bunu reddediyoruz aslında. Öyle değil mi Oğuzhan?
1: Kesinlikle öyle. Bir de belki sonra sen değinmek istersen o konuyu konuşabiliriz. Konumuz çünkü müzik ağırlıklı olacak. Yapay zeka biliyorsun müzik platformlarına da girdi ve işte buna insan sesi katılarak da yapılan parçalar var. Şu anda müzik platformlarında belirlenebilen 300 bini aşkın yapay zeka ile yapılmış müzik var. Bunların gelecekteki durumları, yani telif hakları açısından ne olacak, o belli değil. Çünkü var olan bir şarkıya başka sözleri vererek yapay zekayla yeni bir şey yaptırabiliyorsun. Yani beste, bildiğin beste ama sözleri değiştiriyorsun, güfteyi değiştiriyorsun ve parçanın altyapısında da bir takım değişiklikler yapıyorsun. Ortaya yeni bir şey çıkıyor. Şimdi bunun telif hakları ne olacak? Bu parça kime ait olacak? Belli değil. Yani her şey böyle anonimleşecek mi ve buna izin verilecek mi? Bunu istersen daha sonra konuşuruz.
0: Evet, yani tabii daha sonra uzun uzun da konuşabiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de müzik endüstrisi içerisindeki birimler ya da aktörler bu konuda bir tepki koyuyorlar. Yani en azından kafa kafaya verip onlar da ne yaparız nasıl bir önlem alırız diye düşünüyorlar. Ortalık şu anlamda çok vahim. İşte top 50 listesinde diyorlar ki 14 tane AI yapımı şarkı var. Şimdi ilerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsun hani hep gençler bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyorlar. Gençlerin benim kapımdan girme konusundaki neredeyse olmazsa olmaz şartım bu dünyayla alakaları olmayacak. Yani olursanız ben olmam. Yani bunu gayet net bir tehdit olarak ileri sürüyorum. Siz böyle bir şeye yeltenmeyeceksiniz. Yeltenenlerin gerisinde kalacaksınız. Hiç sorun değil. Çünkü gerçek anlamda istediğimiz, beklediğimiz, beslendiğimiz şeyi yapıyor olacaksınız. Çok şükür. Yani onları kabul eden, elbette diyen gençler olduğu için hayatımda bir anlamda şanslıyım. Evet, yani bu buradan tekrar ana mevzulara dönecek olursak, Oğuzhan Akay'la ilgili bir de şöyle bir bilgi vereyim. Daha doğrusu o bilgiyi kendisi versin. Bu arada hala bu öpüşmeyle ilgili sorunun yanıtını alabilmiş değilim. Bu ikinci sorumu cevaplarken önce o soruyu cevaplayarak başla Oğuzhan. O önemli bir hikaye çünkü. Öpüşmek de önemli, ay da önemli. Yani oradaki kraterler mevzuna bir girelim. Oğuzhan Akay'ın bir de hikaye kitabı hazırlığı var. Ondan da bahsedecek. Evet Oğuzhan, sen biraz anlat.
1: Şimdi tabii 50'ye yakın yazı yazdım. Senin söylediğin şeyde bir iki yazının birlikte konusu gibi esasında. Öpüşme tükürük nakli ile ilgiliydi. Hatırladığım kadarıyla. Yani insanlar...
0: Yok, o başka.
1: O da başka tabii.
0: Bu

0: Yemek peşinde koşarsın, ne yeni bir albüm çıkarmanın heyecanını duyarsın, ne yeni planlar yaparsın. O hayat böyle. Yani ona bakarak umutsuzluğa kapılıp kendimizi yaslara boğmuyoruz. Çünkü dünya sürekli böyle acılardan geçiyoruz. Hep acılardan geçtik. Yani sen şunu diyor musun? Çocukluğumuzdan beri ya şu yıl çok iyiydi falan diyebileceğimiz bir yıl var mı? Yok. Benim yok. Dünya içinde yok.
1: Benim çocukluk yıllarım var işte yani.
0: Hayır, kendi çabamızla yaşadığımız, kendi hayatımız, yine kendi kendimize mutlu olduğumuz, kendi arkadaşlarımızla oynadığımız ve oyunlar kurduğumuz, yaratıcılığımızı gösterdiğimiz yıllar, sokaktan içeriye girmediğimiz, ama onun ötesinde yine etrafımız, ülkemiz, dünya karanlıktı, kötüydü. Yani çok böyle boş nostaljilere hiçbir zaman kapılmadım. Hani Nasrettin Hoca anlatırlar ya, böyle işte evinin bahçesindeyken çitten atlamaya çalışmış. Çitin yanına kadar koşmuş, bacağını böyle kaldırmış, atlayacak, atlayamamış. Demiş ki, ah, beni gençliğimde görecektiniz kendi kendine. Ondan sonra yine kendisi cevap vermiş, biz senin gençliğini de biliriz. Dolayısıyla yani o çocukken de atlayamamıştı, şimdi de atlayamıyor. Hayat böyle. Bir yandan hep yeni projelerimiz olacak. İşte demin seni sorduğun, yani bir yandan da öykü yazıyoruz yine. Geçen yıl Gültekin'le bir şiir kitabı yapmıştık. Bu yılda bir öykü kitabı bitirdik. Yaklaşık 3 ay içinde. Her gün yeni bir kısa öykü yazarak, birbirine bağlı öykülerle bir
1: Ne
0: zincir.
1: yapıyorsunuz? Yine
0: Evet,
1: göndermeler
0: ben bir
1: yapıyorsunuz.
0: şey yazıyorum. O aynı konuda başka bir öyküyle cevap veriyor gibi. Böyle böyle 26 öykü ben yazdım. 26 tane de o yazdı. 52 öykümüz oldu. O da umuyorum ki bu ayın sonunda, Mayıs başında yayın evinden çıkacak. Bekliyoruz.
1: Yani 52 öykü olması 52 haftaya mı tekabül ediyor aslında?
0: Valla o tesadüf oldu. Herkes öyle düşünecek belki ama değil. Yani 3 ayın sonunda 90 günde 52 öykü toplam yazmışız. Yani kişi başına 26 öykü. Yani 3 ayda 1 aylık bir yazı birikimi gibi benim açımdan. Hızlı bir üretim.
1: Her hafta bir öykü çıkartırsanız bizim Spotify'da her hafta bir tekli çıkarmamız gibi o da enteresan bir konsept olabilir
0: Evet
1: belki.
0: evet belki podcast olarak kullanılabilir. Çünkü artık insanlar kitap da okumuyor biliyorsun. Yani şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Konuyu ben alacağım şimdi. Datça'ya gideceğim. Şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Plajda şezlongunda otururken kitabını açıyorsun. Tam o sırada kitabını açtıktan sonra şöyle gözün bir kayıyor. Orada ileride gençler var. İleriki şezlongta. Onların konuşmalarına kulak misafiri oluyorsun. Sonra bir ara yanlarına gidiyorsun. Gerisini senden dinleyeyim. Çünkü bu geçen yaz sanıyorum
1: Nevra.
0: Nevra ile tanışmandı. Onu anlat istersen. Feridun Hürel albümüne girelim. Feridun Hürel 2.
1: Evet. Şimdi Nevra onu 2 hafta önce senin programına bu 4 genç kardeşimizi konuk ettiğin zaman aslında çok tatlı tatlı anlattı. Ben bir daha aynı hikayeyi baştan alıp anlatmayayım ama şöyle söyleyeyim. Sen aslında kurguyu güzel kurdun ama bir iki küçük detay var.
0: Durdum ben zaten.
1: Ben evet, çok güzel kurdun, güzel kurdun. Yani böyle böyle de kurulabilir hikaye. Orada mesela kitap okumuyordum ama o konuşmanın içerisinde böyle girme gayreti içerisinde de değildim. Hatta ilk lafı da ben atmadım. Yani hani işte Nevra orada belki biraz yanlış ya da eksik hatırlamış olabilir. İşte müzikle ilgileniyor musunuz falan anlamında bir şey. Aslında orada bir başka hanımefendi vardı. Hanımefendi de bu gençlerle bir muhabbet çabası ya da tatlılığı içerisindeydi diyelim. Ben de ya şu çocukları da sahilde rahat bıraksınlar da işte eğlensinler kendi kendilerine falan filan derken, hani düşün ki ben öyle derken bunun daha bir yıl geçmeden işte şarkısı, klibi ve işte o şezlongda yatan benim yanıma gelen, bakın size bir şey dinleteceğim diyen o harika kızın hikayesi oluştu ve oldu. Nevra'nın hikayesi gerçekten çok güzel, çok güzel. Nevra hem olayın dışında kalmak istedi, hem sonrasında çok içine girmek istedi. Ben de dedim, bana öyle anlatmadın, bir yılım var dedin, bir yıl sonra biz konuşacağız falan. Hay Allah, işte ben de aslında sonradan düşündüm de falan filan, böyle belli bir şey, kıvılcım çakmış. Sonrasında dahil oldu. Hani şimdi bu gençlerle burada bitmeyecek Oğuzhan. Ben buradan bir minik sürprizi de ben açıklayayım. Geçtiğimiz programda o yoktu. Daha olmadı. Yani iş daha olmadı ama olacak. Biz projeye onu da katacağız. Belki görmüşsündür. Hani izleyen arkadaşlarımızın birçoğu da bu videoya denk gelmiştir. Bir küçük kız çocuğu Beşiktaş iskelesinde gitar çalan bir çocuğun yanına gidiyor ve onunla birlikte Sil Baştan'ı söylüyor. Bu bayağı viral oldu ve çok övgüler yağdırıldı kıza. Ne kadar tatlı, işte ne kadar güzel söylüyor falan filan. Sonrasında tabii hani o detaylar çıkmaya başlıyor. İşte 13 yaşında aslında müzik okuyor. Flüt, piyano, hayatında çalmadığı enstrüman yok. Bayağı böyle hani uluslararası bir değer olmaya çok yakın ve yatkın. Ben tabii böyle bir şeyi uzaktan seyrederek yaşayamazdım. Tahmin edebileceğin gibi anneye babaya nasıl ulaşırım diye düşündüm. Sonra ulaştım bir gün sonra. İki gün sonra konuştuk. İşte bir hafta sonra buluştuk ve biz Asya'yı, o minik Asya'yı Feridun Hürel projesine dahil ettik. Belki son şarkımız, belki sondan bir önceki şarkımız. O herhalde biraz Temmuz sonunu falan bulacak ama Asya söyleyecek. Şimdi onlar da tabii işin yeni yeni renkleri. İş o kadar farklı boyutlarda ilerliyor ki, bir bu gençler keşfediliyor, bir de şöyle şeyler oluyor. Yani beni bu bölüm çok heyecanlandırdı ve mutlu ettiği için bunu paylaşıyorum. Şimdi sen benim yıllarca dostum, arkadaşım, brom diye lanse ettiğim bir adamsın. Şimdi karşı karşıya geldik, burada bir program yapıyoruz. Biz bu programı yapıyoruz. Bu programda bizi şimdi teknik anlamda bir araya getiren, arkada işi kotaran
0: Cem var.
1: Cem var. Bütün aramızdaki dostluk, arkadaşlık, atışmalar, minik küfürleşmeler falan filan, hep işin böyle harika renkleri. Burada nasıl oluyor? Burada yıllanmış dostlukların yıllar sonra bir araya gelip hala bir şeyler yapma arzusunu, isteğini, heyecanını karşı tarafa geçiriyoruz. Buna benzer bir hikaye var şimdi Feridun Hürel 2 albümünde. Profesör Doktor Yankı Yazgan, Cem Özbatur ve benim Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşımız olur. Bir de ben ona hep öyle diyorum, yani adam profesör doktor ama yani işte bu bir Hollywood yıldızı falan desen insanlar yer yani. Öyle de yakışıklı falan bir adam yani. Tanıyordur, birçok insan tanıyordur.
0: Normalde psikolog değil mi?
1: Psikiyatrist, evet evet.
0: Kitapları var.
1: Kitapları var, makaleleri var, uluslararası bir sürü toplantıya, konferansa katılmış, çok değerli yorumları var. Yankı benim bu Hürel projesiyle, Hümeyra projesiyle, Refik Durbaş projesiyle ilgili paylaşımlarıma hep böyle ufak ufak şeyler yapar, tezahüratlar yapar. Çok güzelmiş ya der işte, ya da bunu çok beğendim der. Bu heyecanı paylaşır ve ben de ona iki satır cevap veririm. Böyle bir diyalogumuzu yazılı olarak sürdürürüz. Fakat bilirim ki 1980'lerde Yankı Yazgan aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde Pazar Ekin'de bir sayfa boyu çizer. Yankı Yazgan çok iyi bir çizerdir aynı zamanda. Çok iyi çizdiğini biliyorum. Çok zeki çizdiğini biliyorum. O da senin benim gibi aslında fırlamalık konusunda da bayağı yol kat etmiş bir adamdır. Yankı'ya bundan 3-5 hafta önce dedim ki abi sen niye oyunu hep dışarıdan izliyorsun ya? Girsene şu oyuna falan. Nasıl sokacaksın beni oyuna dedi. Dedim bir tane şarkıya çiz mesela. Olur mu sence ya? Dedim olmaz mı, niye olmasın? Çiz yani böyle episod episod çiz. Biz ondan böyle bir klip yaratalım ya da sen ekibinle bir klip yarat. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Geçtiğimiz haftanın biraz acılı ve farklı gündemi nedeniyle tabii bunu programla birlikte o süreci de yeteri kadar paylaşamadık. Burada paylaşalım istedim. Cem'den de şimdi bu konuda bir minik ricada bulunayım. Bizim sohbetimiz bittikten sonra Yankı Yazgan'ın o klibini çizimleriyle yarattığı klibi
0: söyle istersen.
1: Ars Longa'nın Kalabalık Ortamda diye başlayan bir şarkısı
0: Hiç
1: var.
0: Hiç yalnız kaldın mı?
1: Bütün şarkı sözleriyle Yankı Yazgan'ın yarattığı hikaye.
0: 17'sinde çıktı zaten.
1: Evet çıktı. Bilmiyorum sen artık benim kadar işin içindesin. Bir neler çıkarttık bir sayı istersen Oğuzhan.
0: Evet tamamlayayım istersen.
1: Tabii.
0: Bu klipten sonra ve şarkıdan sonra da Şirin Soysal'ın Ömür Biter Yol Bitmez'i bütün müzik platformlarında çıktı. Dinleyebilirsiniz, hemen bakın bence. Bu vesileyle de izin verirsen şu ana kadar olan ikinci albümün şarkılarına bir geçmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk şarkı Mart ayında, Mart'ın 6'sında Kubat'tan ve Ölüm. Kubat sanıyorum ilk albümde de vardı.
1: Yok, ilk albümde
0: yok. İlk albümde yok muydu?
1: Funda Arar Hümeyra albümünde vardı.
0: Doğru. Bu albümde Kubat var. 13'ünde, 13 Mart'ta Sattas çıktı Karayazı'yla. Funda Arar Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş. 27 Mart'ta çıktı. Maya Perest var bu albümde yine. Onu karıştırdım. Maya Perest yok muydu?
1: Maya Perest de Hümeyra albümünde vardı.
0: Yani evet işte o kadar çok şey yapıyorsun ki kardeşim. O
1: i̇şte senin Hümeyra kafan karışsın mıydı? Diye yapıyorum biraz evet, onları.
0: Hümeyra'da mıydı, burada mıydı o yüzden. Maya Perest Ne Olurdu Sanki dedi 3 Nisan'da. Sonra Gözde Doğu benim... Evvelki hafta konuştuğum genç yeteneklerden Gözde Doğu, Sen Olmasan da Yaşarım'ı çok inanılmaz, zaten duyarlı bir hikayesi var. Yani ağlatıcı bir hikaye, öyle söyleyeyim. O 10 Nisan'da çıktı ve demin az önce senin anlattığın Yankı Yazgan'ın da klibini çizdiği Ars Longa çıktı. Kalabalık Ortamda Hiç Yalnız Kaldın mı? Sonra Şirin Soysal'dan Ömür Biter, Yol Bitmez'i dinlemeye başladık. Şimdi kaç tane şarkı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 20'ye tamamlanacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu 20'nin içinde Süheyl, başka hikayeler de var. Onlara daha sonra mı değineceksin? Yani albümü tamamlayınca bir araya geliriz. O zaman mı anlatırsın?
1: Sanki öyle daha iyi olur gibi. Yani o evet. Çünkü bu süreçte de başka hikayeler doğuyor. Yani Gözde'nin projeye dahil olduğu zaman onun hikayesini ben biliyordum. Aslında yani tanışmamıza bir anlamda vesile olan olaydı o. Ama bir yandan da işte mesela Nil'in projeye dahil olması, Nil bize çok geçmişten, o siyasi dönemlerimizden çok sevgili arkadaşlarımın bir şeyi, hediyesi, öyle Nil diyebilirim. Evet, Nil'i bir izle dediler. Yani Bilgi Üniversitesi'nde böyle çok yetenekli, çok tatlı bir kızımız var. Hemen dedim, Nil'le tanıştık. Sonrasında zaten proje dahil ettik. Ama yani bunun sonrasında da hep o sürprizli akış devam edecek aslında. İşte gelecek hafta mesela ben sana bir soru sorayım. Sen bunu bileme. Gelecek hafta kim var?
0: Gelecek hafta kim var? Bana söylemedin zaten.
1: Evet, sana söylemedim. Şimdi söylüyorum. Efe gelecek hafta çıkacak.
0: Efe.
1: Evet, yani
0: Efe
1: o da
0: de,
1: senin.
0: Benim zaten o dörtlü içinde yer verdiğim genç arkadaşlarımızdan biriydi. Enerjisi çok iyi, çok tatlı bir kardeşimiz.
1: Kesinlikle.
0: Onu da müziğimize armağan ediyorsun. Ne mutlu.
1: Ya şimdi bunu daha önceki sohbetlerimizde konuşmuştuk olsa. Benim gençleri hayatıma alırken çok böyle inanılmaz işte wow falan dedirtecek kriterlerim yok. Yani yeteneklerinden önce saygıları, sempatileri, heyecanları benim için çok önemli. Üstüne bir de hani yetenekli olmalarını ekleyebiliyorsak o zaman hani tadından yenmez lokum gibi bir şey oluyor. Çok şükür ki öyle de oluyor. Yani işte mesela Nil söz etti. Ya böyle laf dinliyorlar ve laf dinlemelerinin ötesinde seninle konuşuyorlar, tartışıyorlar. Fikir beyan ediyorlar. Katılmadıkları şeyleri belirtiyorlar. Ama sonrasındaki geldikleri yerde artık buradan sonra böyle ilerliyoruz dediğimizde en ufak bir şey yok. Faça yok. Sıkıntı yok. Kompleks yok. Ukalalık yok. Buradan sonra devam ettiğimizde devam eden gençler de öyle olacak. Şimdi bir projede iki tane Asya olur mu mesela? Bizim bu projede iki tane Asya'mız var. Bir tanesi 13 yaşında küçük kızımız Asya. Bir tane de yine yeni tanıdığım, o da harika bir kız. Yani ben onu canlı izlemedim ama videolarını falan görüyorum. Bir gün Asya'yı canlı izlemeye gideriz. İnanılmaz bir enerji.
0: Küçük Asya diye bir şey var biliyorsun. Küçük Asya Anadolu.
1: Evet evet, Küçük Asya, Büyük Asya. Büyük Asya diyorsun, öbürü de yeteri kadar büyük değil. O da yani daha 20'li yaşlarının başında. Yani o kadar farklı örnekler var ki yani şimdi mesela Şirin dün çıktı. Şirin benim hem ben Şirin'i bu arada hiç yüzünü görmedim. Ama bizim Şirin'le bir WhatsApp yazışmalarımız var. Gören 20 yıllık şey aynı anadan babadan doğma abi kardeş falan filan zanneder. O kadar
0: ya
1: sevgili.
0: Zaten sende öyle bir şeytan tüyü var yani.
1: Ama işte onlar yani ben de onları buluyorum. Onlar da beni buluyor.
0: Ama hayatlarında öyle yaklaşan bir insan yok ki. Büyük olarak da, uzman olarak da, danışman olarak da, menajer olarak da, organizatör olarak da. Var mı öyle birisi? Ben tanımıyorum.
1: Ben bilmiyorum şimdi. Yok desem.
0: Hayır. Olsa ben duyardım yani. Duymadım. Duymuyorum. Yani şu sadece şu bir sene içinde yaptıklarına baktığımız zaman bile zaten bunu söylemeye hakkım var. İşte Hümeyra albümü, Feridun Hürel saygı, yani Bilge Refik Durbaş'a saygı albümü keza öyle. Refik Durbaş gibi bir şairin şarkılarını yaptın. Yani şiirlerini şarkılaştırdın ve onu çeşitli yine yetenekler okudu. Ve ondan sonra da bununla da yetinmedin. Albüm çıktı. O sanatçıların gelebilenlerini bir araya topladın Beyoğlu'nda.
1: Hadi onu konuşalım birazcık.
0: Evet. Hadi sen anlat. Nasıl çıktı o fikir?
1: Yok yani fikri anlattık zaten. Yani geçmiş evet. Programlarda Refik Durbaş albümü nasıl doğdu? Evet. Hani bunu ben de anlattım. Bilge Durbaş sevgili eşi de anlattı.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir güzellik oldu. Yani hep ne diyeyim, o çileyi de üste konduruyorsun ya. O çileyi hep çok güzel konduruyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Yani Feridun Hürel albümünün lansmanını geçen yıl 30 Nisan'da Blind'da yaptık. 30 Nisan Feridun Hürel'in doğum günüydü. Şimdi doğum gününde abi biz sana bu böyle bir hediye veriyoruz diyebilmek çok güzel. Şimdi Refik Durbaş'a bir lansman yapacağız. Refik Durbaş'a o lansmanı yaparken bir yerde bu arkadaşları bir araya getirelim, bir konser mi verelim, işte bir kokteyl mi yapalım, şu mu yapalım, bu mu yapalım falan filan, böyle fikirler uçuşabilir ama ya kardeşim, Refik Durbaş'ı en iyi nerede anabilirsin?
0: Meyhanede
1: anabilirsin. Yani
0: dahiller için öyle, Refik için değil yani sadece.
1: Evet onu söyleyeceğim şimdi. Refik Durbaş'ın anma gecesinde oraya toplayacağın ne olacak? Şairler, işte dostları,
0: gazeteciler.
1: Bunlarla Refik Durbaş'ın en çok zaman geçirdiği, paylaştığı, muhabbet ettiği, güldüğü, ağladığı yerler zaten meyhaneler yani. O öyle bir şey yani, o çileyi de öyle kondurduk. Yani dedim ki işte ya biz bunu meyhanede yapalım. Bilge'ye de söyledim. Dedim ki Bilge ne dersin falan. Ay harika fikir falan. Oraya saydığımız işte arkadaşları. Ya İsa Çelik geldi işte. İsa Çelik ya. İsa Çelik kaç yaşında bilmiyorum, hani Google'a merak eden yazar bulur. İsa Çelik çok önemli bir fotoğrafçı. Baktık gecenin bir aşamasında kapı açıldı. İsa Çelik içeri girdi. Yani Refik Durbaş'ın dostu, arkadaşı. Belki 60 yıllık. Yani o insanlarla o geceyi paylaşabilmek çok özel. Bir özelliği daha var o gecenin. O geceyi ben dedim ki bu geceyi hem benim bir dostum, hem bir şair, hem bir yazar, hem bir entelektüel koordine etmeliyim, sunmalı. Onu da kim sundu? Oğuzhan Akay sundu. Nasıl oldu Oğuzhan o gece?
0: Vallahi çok güzeldi gerçekten. Yine bu daha önce örneğini görmediğim bir şey. Çünkü genelde şairler şairleri çekemez. İşte yazar yazarı çekemez falan filan. Burada öyle bir şey yoktu. Yani yine sonuçta herkesi müzik buluşturdu ve barıştırdı diyebilirim. Ortak nokta buydu. Refik'in zaten çok özel bir insan olması bunu da sağladı. Değerli eşi Bilge, oğlu Alican da oradaydı. Ben de geceye bir şair olarak hem o sanatçıları çağırıp onların bu eserleri seslendirmelerini istedim. Hem de arada anekdotları anlattı herkes. Sen, İsa Bey ya da oradaki gazeteci dostları, birlikte çalıştığı insanlar. Çok güzel, böyle muhabbeti sıcak, rol kesilmeyen, müziğin olduğu, herkesin ya epeydir böyle bir şeyi yaşamadım dediği bir gece oldu. Ben de bu anlamda sana teşekkür ediyorum. Hem şiire de desteğin için, hem de zaten müzikle şiiri bir araya getirdiğin için.
1: Şey yani teşekkür etmesi gereken benim tabii. Harika sundun geceyi. Çok güzel koordine ettin. İnsanlara tek tek sorular sordun. Ama güzel olan detaylardan bir tanesi şuydu. Zaten en ne diyeyim, maskesiz insanlar bunlar. Yani
0: Evet.
1: zaten maskesizler. Yani ne bileyim, çocukluğumdaki şey, kahraman gazetecin dese bir tanesi Zeynep Oral'dır mesela. Zeynep
0: Hı.
1: Oral o gece oradaydım. Yani
0: Oradaydı, evet. Ben de severim.
1: çok çok özel insanlar, çok özel insanlar, farklı farklı gazeteler, Zafer Arapkirli oradaydı. Yani böyle şimdi birilerini sayarız, birilerini unuturuz,
0: Evet, evet.
1: kayıp
0: Oksijen
1: ama
0: yazarları oradaydı.
1: evet öyle. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden katılım vardı,
0: Cumhuriyet'ten
1: Bir
0: vardı.
1: Günden katılım vardı.
0: Evet.
1: Genç televizyoncular, haberciler, gazeteciler oradaydı. Sevgili arkadaşım Şafak Ongan, Ali Deniz Uslu, hep onlar da geldiler. Yani böyle hem eskileri böyle yenilerle, hem müzik anlamında, hem kafa anlamında, hem rakı kadehi anlamında o kadar bütünleştirdik ki, onu diyecektim. Yani zaten maskesiz insanlar bunlar. Bir de hani saat 10:30 falan oldu. Hakikaten kafalar iyi oldu. Yani zaten olmayan maskelerden sonra bütün bir de insanların yani en güzel tarafları falan çıktı. Benim için hakikaten çok çok özel bir geceydi.
0: Umarız yenileri olur. Bu Feridun Hürel albümü 2 içinde tekrar bir araya gelmek kısmet olur diyelim.
1: Bir şey söyleyeceğim Feridun. Hürel albümü deyince, Feridun Hürel albümü, bunu duyuruyorum. Ben duyurdukça insanlar da duyuruyorlar ama yetmez. Daha ne kadar sürecek oylama bilmiyorum ama oylama sürdüğü sürece Feridun Hürel albümünün Türkiye'nin gerçekten en prestijli müzik ödüllerinden bir tanesi,
0: Ha.
1: Radyo Boğaziçi Müzik
0: Tamam.
1: Ödülleri, orada yılın albümü adayları arasında olduğunu.
0: Nasıl oy kullanıyorlar Süheyl?
1: Bir link var. O linke tıklıyorlar, giriyorlar. Bu Radyo Boğaziçi'nin bir linki.
0: O linki yazalım bu yayından sonra şeye, post kısmına, metin kısmına.
1: Evet, o olabilir, olabilir. Artık o
0: Hı.
1: teknik detayı ben bilmem. Ama şöyle oluyor. Orada yılın proje albümünde bizim albümümüzü görüyorlar. Sadece ona oy vermeleri, oy vermeleri anlamına gelmiyor. Orada farklı kategorilerde, en az 10
0: Evet, en az
1: kategoride
0: 10.
1: oy kullanmaları gerekiyor, oyun geçerli sayılabilmesi için. Valla böyle bir projeyi öyle taçlandırabilmek çok isterim. Feridun abiye de ödülü götürüp verebilmeyi çok isterim. Bunu da bir not olarak düşmüş olalım buraya.
0: O zaman ben sana başka bir öneride bulunayım. Hemen şu anda aklıma geldi. Madem ki Radyo Run On Air genç yeteneklere kapılarını açtı, mikrofonlarını açtı, görüntüsünü açtı. Biz de bu yazın sonunda Radyo Run On Air'den bir ödül kategorisi açıklayalım ve ödül verelim, ödül dağıtalım.
1: Ne olur.
0: Olur mu?
1: Konuşalım.
0: Tamam.
1: Konuşalım yani bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı olarak
0: Ya bu da
1: merak
0: bir
1: edenler varsa bizim böyle üçümüzün formalarımızla bir paylaşımımız var.
0: bu da ne
1: Run On
0: bulunmaz bir
1: Air'in
0: şey değil mi?
1: Instagram sayfasında. Evet, çok fantastik bir hikaye o.
0: Yani hele bir Fenerli, bir Galatasaraylı falan bir araya gelir mi? Gelmez. Ama Beşiktaşlı bir araya gelir mi onlarla? O hiç gelmez.
1: Evet.
0: Derken demek ki aklı selim bir araya gelebiliyormuş ama.
1: Evet.
0: Evet,
1: Yani
0: buradan bir konuya geçeceğim hemen sana. Topu atıyorum
1: tabii.
0: kafayı vurman için. Yıllar ve yıllar önce Türkiye milli takımı Dünya Kupası'na gittiğinde bir şarkı yapıldı. Ve bütün Türkiye o şarkıyla coştu ve milli takımımızı destekledi. Yıl 2002. Türkiye Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hem de Brezilya'ya tek golle falan yenilerek, yani aslında kupayı bile alabilirdi. Ve orada...
1: O maçta ezdik biliyorsun Brezilya'yı.
0: Tabii bayağı ezdik yani. Yani şu anda olsa belki offside verilecek bir pozisyondu golde.
1: Aynen.
0: Ama ne yazık ki böyle oldu. Umarız bu sene başarılı oluruz. Yazın Dünya Kupası var. Şimdi o yıllardaki şarkıya gelelim ve o şarkıda tabii ki yine sen varsın ve bir başka ünlü isim daha var. Herkes iyi bilecektir. Senden dinleyelim. Ben söylemiyorum. Kendimi tuttum.
1: Evet, yani hani o hikayede tabii ki ben varım derken estağfurullah diyerek başlayayım. Yani benim bir katkım olayda, bir dahlim elbette var.
0: Ama kitabında var zaten.
1: Efendim?
0: Bir kitabın var senin. O kitapta
1: evet, evet,
0: da var.
1: Evet. Kitapta anlattığım bir şey aslında, hani kitabı okumayan ya da kitabın varlığını bile bilmeyen insanlar için.
0: O zaman
1: için
0: kitabın hem adını söyle, hem şarkıcımızın adını söyle, hem şarkıyı
1: evet.
0: söyle.
1: Biz Ali Eyüboğlu'yla bu kitabı kaleme aldık. Şöyle oldu. Ben Tarkan ile ilgili 16 yıllık serüvenimizin anılarını anlattım. Ali Eyüboğlu da bunları yazdı. Ali Eyüboğlu da yazdı, Yağız da yazdı. Yani Yağız da bizi asiste etti o dönemde. Sonra o kitabı yayınladık. Kitap Tarkan'ın pek çok hayranı bana özelden yazarak, yani inanılmaz şeyler anlatmışsınız, hiç bilmediğimiz detaylar falan diye beni de çok mutlu etmişti. O kitapta aslında bu vay böyle olmuş dedirten çok enteresan bir süreç. Geçtiğimiz günlerde bir sevgili kardeşimiz kitaptaki bilgilere dayanarak bunun bir videosunu çekmiş. Ben de paylaştım. Aslında bilgilerin %90'ı doğru. Yanlış demeyeyim de eksik olan birkaç detay var. Önce şöyle diyelim. Yıl 2002, biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Milli takımın sponsorlarından bir tanesi Pepsi. Ve Pepsi ile bizim bir reklam anlaşmamız var. Reklam anlaşmamız var dediğim, yani Tarkan'ın bir reklam anlaşması var. Tarkan işte konserler verecek, çeşitli etkinliklere katılacak, işte imza günleri şu bu falan filan derken böyle bir fikir de doğdu tabii. Aslında Dünya Kupası var, Tarkan'ın bir şarkı söylemesi çok iyi olabilir gibi. Biz Alice BBDO ile çalışıyoruz. İşin başında Bürçin Karagemici var, benim çok sevgili arkadaşım, dostum. Zaten o süreçte tanıdığımız birçok insan, bunlardan bir tanesi metin yazar olarak tanıttıkları Ozan Varışlı. Şimdi Ozan'ın
0: yönetmen
1: olaydaki dahlini söyleyeceğim zaten. Yani herkes o şarkıyı bilirsin falan söylüyor ama o sözleri kim yazdığı gerçekten kimse bilmiyor. İşte o Ozan Varışlı yazdı o sözleri. Senin sürprizinle. Evet, güzel zamanlar tabii.
0: Evet, claim yememek için kapattım.
1: Evet. Şimdi o şöyle bir süreç. Ozan'a aslında ulaşmış arkadaşlar da, Ozan demiş ki ben o süreçte böyle bir detay bilmiyordum demiş. Tabii bilmiyor. Çünkü o çok official bir temas değildi. Biz kendi ekibimiz Pepsi ile kurduğumuz bir bağ. Alice BBDO ile kurduğumuz bir diğer bağ. İşte bütün bunlarla ilerlerken şarkının sözleri, önce şarkı ile ilgili bir şeyden bahsedeyim. İlk şarkı bu arada Hüp. Yani Hüp üzerinden ilerliyordu süreç. Sonrasında farklı nedenlerden ötürü Hüp'ten vazgeçildi. Bunda biraz benim dahlimde var. Yani hani Taş, yani bu şarkının esas orijinal bestesi. Sanki tribünde böyle daha fazla bir ayaklanma yaratır fikrine ulaştık ve
0: doğru çizgi.
1: Evet, taş üzerinden ilerlemeye karar verdik. Fakat tabii bunun sözünün yazılması gündeme geldi. O sözü nasıl yazdıracağız? Tabii ilk olarak reklam şirketi diyor, yani hani biz çalıştırabiliriz bunu diyor. Tabii bu bir seçenek ama önce farklı bir şeyi denemeye karar verdik. Dedik ki bunu bu işi bilenler yazsın. Bunu en iyi, hani metin yazarının bu konudaki kapasitesi, eğitimi falan ayrı ama hani tribün ayrı bir gerçek. Bu tribünde de şimdi Beşiktaşlılık tarafımla söylemiyorum bunu. Gerçekten hani hepimiz biliriz ki tribünlerden doğan maçların çok büyük bir bölümü çarşı tarafından yazılır ve başka taraftar grupları da aslında bu şarkıyı kendi takımlarına uyarlayarak söylerler. Yani bu konuda gerçekten çok eşsiz bir ekipti. O zamanlar öyleydi. Şu an o kadar yeni yaratıcılıklar göremiyorum. Ama
0: sol görüşün de hakim olduğu bir taraftar grubum vardı.
1: Tabii yani.
0: Onların liderlerinin olduğu.
1: Sol görüşün hakim olduğu, işte hani gezi olayları dediğimiz zaman hani bir yargılama sürecini falan filan biliyoruz. Yani işte çarşı başlattı, çarşı olayları alevledi, bilmem ne yaptı falan filan gibi. Neyse, o ayrı konu.
0: Evet, beraat ettiler zaten.
1: Evet, beraat ettiler. Benim son bu arada cübbemi giyip katıldığım avukat olarak duruşmadır, çarşı duruşması. Onu da bu bir anekdot olarak belirteyim. Berk Ekşioğlu arkadaşım benim. O zamanlar Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi. Berk'e bir vesileyle ulaştım, eşi vasıtasıyla. Aslı Ekşioğlu. Berk'le telefon konuşması yaptım. Dedim ki Berk, beni bu çarşı ekürisiyle, kreatif ekiple bir buluştur. Ya Süheyl dedi, enteresandır bunlar dedi. Yani hani çok iyi insanlardır dedi. Ama dedi şey, yani fanatik, taraftar, farklı bir şeye gidebilir bilmem ne. Ya dedim, ne alakası var? Yani Beşiktaşlıyım neticede, yani kendimi ifade edebilirim, şu bu. Peki o zaman, neyse uzatmayalım. Bir buluşma gerçekleşti. O zaman da Beşiktaş iskelesinde biz Optik Başkan, en önemli detay bu. Allah rahmet eylesin. Amin. Beşiktaş tribünlerinin efsanesidir. Şöyle kollar açılmış, biliyorsun. Çok sevdik bir abi. O Optik Başkan'ın şeyi.
0: Alameti farikası.
1: Yanında iki tane daha arkadaşımız. Biz bir araya geldik ve ben onlara olayı açıkladım. Önce dedim ki, Tarkan'ı seviyor musunuz? Kesinlikle çok severiz. Çok düzgün bir arkadaşımızdır. Yani çarşının sevmediği sanatçılar var ama Tarkan'ı biz çok seviyoruz falan. Böyle bir şey aldıktan sonra, peki dedim, başka bir şey söyleyeyim şu an. O zaman biz dedim milli takım bestesi yapıyoruz. Beste hazır. Buna söz yazmak lazım. İşte orada Optik Başkan, hani kitapta da bunu belirtiyorum. Bence harikulade bir yaklaşım. Dedi ki bizim yanındakilere, önümüzdeki iki deplasman ne? İşte onlar da diyorlar ki, işte biri Rize, atıyorum, biri Eskişehir falan. Tamam. Şimdi o zaman bize iki deplasman siz müsaade verin. Biz iki deplasman sonrasında size şarkıyı yaptıysak getireceğiz, vereceğiz. Bir yandan da hani geriye de sayıyoruz böyle, hani iki deplasman da, üçüncü deplasmana vaktimiz yok zaten. Neyse, iki deplasman sonrasında bu şarkı gelmedi. Yapamadık dediler, yani hani oturtamadık, olmadı, kusura bakmayın. O zaman işte işin official tarafı devreye giriyor. Yani bu Ozan'ın bilmediği official olmayan taraf. Ona o zaman Ozan var işte, oturdu, bu harika sözleri yazdı. Ve biz o şarkıyla gittik. Güney Kore'ye gittik. Yani o ilk, biliyorsun, gruplarda da Brezilya ile oynadık. Hasan Şaş'ın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra 2-1 bitti o maç. O maçta biz de vardık orada. Sonrasında işte diğer maçta da dönüp Türkiye'de izledik ama yani yolda Oğuzhan o Güney Kore yolculuğu kaç saat sürdü şu an hatırlamıyorum ama o yolculukta 10 dakika arayla bu şarkı söylendi. Yani nasıl bir şey, hani şarkı çok güzel de
0: çok önemli bayağı ve çok doğru.
1: İndikten sonra bir süre dinlemeyeyim abi olabilirsin yani. Şey uçağın hoparlörlerinden çalıyor, arkada taraftarlar söylüyor, biz söylüyoruz falan filan, çok acayip bir şeydi. Birileri başka tartışmalar yaratarak ya da kendine yakın işte ne diyelim, ağır bir tabir kullanmayalım ama işte kendine yakın diyelim. İnsanlara böyle bir yol açmaya çalışıyorlar. İşte o mu yapsın, bu mu yapsın, o yaptı, yapsa iyi olur falan filan. Bu onlara yakın adamlara hani böyle bir fikir güya götürüyorlar. Bu fikri götürürken de yine kendilerine yakın bir takım insanlarla bu işin altyapısını hazırlıyorlar falan. Bence bu tartışma dışıdır. Yani yani abartmayayım da hani şimdi İstiklal Marşı dediğin şey nasıl tartışma üstüdür? İstiklal Marşı'nın notaları, sözlerindeki bir takım şey, işte müzikal formasyonu falan filan yani uygun değil falan, böyle şeyler söyleyebilirsin ama yani bu yıllar yılı bu marşı söylememiz gerçeğini değiştirmez. O bizim bağımsızlık marşımızdır çünkü. Bu kadar dillere düşmüş, bu kadar bizi uluslararası anlamda her yerde bizimle birlikte yürümüş bir şarkının da bugün bir başkası mı yapsa, yeni bir versiyonu mu yapsa, acaba şu mu olsa falan filan diye gündeme gelmesi de saçmalığın dik alasıdır. Onu da söyleyeyim. Zaten hiçbir bu konudaki girişim, yazılan yeni şarkı, isterse kralı yazsın, isterse kralını yazsın, bu şarkının önüne geçemez. Bunu da gayet net bir şekilde vurgulamış olayım.
0: Evet, buradaki tabii şey koşullar şimdi daha farklı ama ben bir reklamcı gözüyle şöyle söyleyeyim. Ozan da reklamcıydı. İşin içinde bir markanın olması ve bir reklam ajansının olması profesyonel, bu önemliydi ve Türkiye'nin en değerli sanatçılarından birinin, Tarkan'ın projede yer alması çok önemliydi. Belki diyorum şimdi Haziran'a doğru zaten orada belkilik bir durum yok. Yani Türkiye'nin katılması reklam sektörü için bir şu anda piyango oldu, bonus. Yani evet. Reklam şeyleri acayip artacak, kuşaklar falan. Bizim de ekonomimize büyük etkisi olacak milli takımın oraya gitmesi. Bu çok iyi bir haber. Bir sürü markada reklam yapmak isteyecek ve benim de tahminim bir reklamcı olarak bu markaların bir kısmı marş da yaptıracak. Kesinlikle. Ve bunu reklamlarında kullanacaklar. Ha, buradan
1: en az böyle hani 20 tane,
0: evet tabii, yani
1: şarkı reklamda duyacağız kesin yani.
0: Duyarız yani, ne bileyim, benim ilk aklıma gelen hani Kenan Doğulu bir şey yapacaktır falan geliyor. Çünkü o da fanatiktir yani futbol konusunda. O ve onun gibi bir sürü şarkıcı var, bir araya gelip yapacaklardır. Bakalım, yani önemli olan burada bizim çocukların destek görmesi ve o enerjinin Türkiye'de ilk defa aylar sonra, yıllar sonra, böyle bir 24 yıl sonra işte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ülkede yeni bir heyecan dalgası yaratması güzel bir şey. Onu bekliyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda yani farklı şeyler, markalar, farklı müzikler yaratacaktır. Yeni reklam müzikleri doğacaktır. Bazıları çok iyi olacaktır ama mesela
0: tutmaz, bilinmez o, bilmiyoruz.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, tam demek istediğim şu: şarkıların çok sevilmesi sevilmemesi değil konu. Şimdi biz huha dev adam hikayesini aşabilir miyiz? Kralını yapsalar aşamayız. Bu artık hani mal olmuştur. Ben evet, bundan evet, bahsediyorum.
0: Tabii.
1: Yani Liverpool tribünleri asla yalnız yürümeyeceksin, evet. Şu kadar yıldır söyler. Hani you orada
0: longer than, evet.
1: Evet, bunu bir de işte bilmem kim şimdi yapsın da bakalım hani tribüne uyarlayalım diyebilir misin? Diyemez. Ya ben bu tartışma dışılıktan bahsediyorum.
0: Zaten yarışmak da gerekmiyor ayrıca. Her dönemin şeyi farklı, ruhu farklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Belki bilmiyorum, bir rap yapılacak falan. Yani bu dönem daha şey.
1: İnşallah yapılmaz. Bu dönemin
0: ruhuna. Ne yapılır bilmiyorum. Yani güzel böyle bir türkü bile yapılsa çok güzel olur esasında.
1: Tabii her şey yapılabilir. Söyleriz, dinleriz. İşte Norm Ender'in o kadar hani...
0: Evet, marşı oldu onun da.
1: Evet yani hani...
0: Yani bir sürü marş yapıldı. En çok onu söylendi.
1: Evet yani 30 tane insan çıktı o dönemde. Norm Ender de söylemiş desen. Kimse belki o dönem çok kale almazdı. Ama uzak ara gitti. Tabii, başka tabii. Bir yere vardı olay yani.
0: Bir çiçek açsın, bin fikir yarışsın diyelim.
1: Aynen. Aynen.
0: Bence bu Dünya Kupası'na gidiş bu yılın şampiyonluğunu da çok fazla konuşturmayacak. Bunu da olumlu olarak görüyorum. Hemen neredeyse çocuklar toplanıp gidecekler. Yani şampiyon olan takım bir gün iki gün kutlar. Ama Fenerbahçe olursa
1: Dünya Kupası'nı bile gölgede bırakır söyleyeyim yani.
0: Bence de. Evet. Bunlar güzel şeyler. Fırsat vermek lazım hayata. Bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Ben olumlu olarak bakıyorum. Bir Galatasaray.
1: Biz birbirimize fırsat veriyoruz işte. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz anlatıyoruz. Bu programda gençlere fırsat veriyoruz. Ne yapıyorsunuz, konuşun, anlatın diyoruz. Yani biz bunları yapıyorsak tabii yani bunun şeyi ne bileyim hani kültürünü zaten benimsiyoruz ya da bu felsefeyi savunuyoruz demektir.
0: Evet, bakalım Dakika'da bu yaz neler olacak? Süheyl Atay'ı kimler bulacak? Hangi tesadüflerle karşılaşacak?
1: Bilmiyorum, belki Datça'da olmaz, başka bir şey olur, bilmiyoruz yani.
0: Evet, onu takip edin. Ben de takip edeceğim, belki beni keşfeder diyerek.
1: Vallahi Datça'ya gelip şezlonga yatman lazım olsa.
0: Evet, şezlonga yatmam lazım. Ama vakit çok geç. Neyse.
1: Hiçbir şey için geç değil.
0: Her şeyin organizatörüyüz. Sen de ben de genç yetenekleri kendi mesleğimizde önemsedik, yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz var. Bununla da kıvanç duyuyoruz. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Süheyl?
1: Başka ekleyeceğim bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bir saati devirdik. Yine çok evet. Güzel sohbet ettik. Biz sohbet ettik ve hani hep her zaman olduğu gibi bundan çok keyif aldık. Umarım izleyen herkes de keyif alır. İyi ki İşte Oğuzhan abiyle Süheyl abi arada bir böyle kafa kafaya veriyorlar ve bize böyle bir muhabbet sunuyorlar derler. İzlenmesini, paylaşılmasını ve yorum yapılmasını dileriz.
0: Bekliyoruz. İlham olur umarız. Böyle kafa kafaya verdik 5 ay sonra yeniden ve Süheyl'le yapılmış şeyleri, icraatları konuştuk. Çünkü o icraatların adamı sadece söz vermez, yapar. Hayatta da bunlara rastlayabileceğiniz çok az insan göreceksiniz. Görüp görebileceğiniz böyle bir şey bu endüstride. O zaman herkese şunu diyelim. Radyo Run On Air ve Run LTD YouTube ve Facebook hesaplarını lütfen takip edin. Abone olun. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bizim uygulamamızı Radyo Run On Air'in application'ını, uygulamasını yani yine ücretsiz olarak indirin. Dostlarınıza tavsiye edin. Çünkü bizim de desteklenmeye ihtiyacımız var.
1: Tabii.
0: Siz bizi desteklerseniz beraber büyürüz. Kafa kafaya verdik. Bizimle de kafa kafaya geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Oğuzhan.
1: Merhaba bro.
0: Şimdi bu geleneği biraz farklılaştırmıştık biliyorsunuz. Geçen programda da ben almıştım sazı önce. Sonra finali yine Oğuzhan yapmıştı. Bunun tabii ki bir nedeni var. Ben programa Oğuzhan'a sürprizi yaparak ve programda golü atarak başlamak istiyorum. Şimdi Oğuzhan'a bir sorum var. Oğuzhan'a bu soruyu soracağım ve programa öyle başlayacağız. Yani programa başladık da öyle akacağız. Bro, sevgililer Dolunay'da öpüşecekler mi yine aynı duyarlılıkla? Yoksa Ay'ın kaç milyar yıllık kraterlerini hatırlayıp yüzleri mi buruşacak? Ne diyorsun?
1: Kim yazmış bilmiyorum. Bu
0: Sen bilirsin. Sen bilirsin kimin
1: Ay'a
0: yazdığını.
1: seyahatten önce mi yazılmış sonra mı?
0: Şimdi o zaman şöyle bir minik giriş yapayım bu sorudan sonra. Ama bu sorunun cevabını alacağım yani onu bırakmam. Çünkü öyle herkese bu soruyu sorup orada artistlik taslamaklı olmuyor bu işler. O sorunun cevabını önce kendin vereceksin. Sonra insanlara da soracaksın. Şimdi Oğuzhan Akay bir süredir düzenli yazılar yazıyor. Nerede yazıyor, nasıl yazıyor, hangi sıklıkta yazıyor onları söylesin. Büyük bir keyifle okuyorum ben de. Her zamanki Oğuzhan Akay fırlamalı, böyle lafı oradan çevirip hop oralara vardırma atraksiyonları. Evet Oğuzhan Akay, ne zaman başladı bu serüven? Ne kadar sıklıkta yazıyorsun ve sorumun cevabı nedir?
1: Ya şöyle, bundan yıllar önce Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştım zaten. Reklamcılık yaparken de haftada 2 gün yazılar yazıyordum. Şimdi artık tabii gazeteler de kalmadı, köşeler de kalmadı. Onun yerine internet gazeteleri aldı, internet gazeteciliği aldı. onhaber.net bir internet gazetesi. Burada tanınmış gazeteciler var. Eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan'ın yönetiminde. Yani bir gün böyle şey yaparken, konuşurken ya yazsana falan dedi. O da ben de tamam dedim, neden olmasın. Haftada 3-4 kere yaz dedi. Olur dedim. Yani orada da öyle bir kendim açısından bakınca onhaber.net'i tamamlayacak ne olabilir diye düşündüm ve işte kültür, sanat, teknoloji, güncel hayatımız, ilişkilerimiz, bu konularda belli bir konuya takılmadan bunları kendi üslubumda yazmaya karar verdim. Haftada 3-4 gün burada yazıyorum, her konuda yazıyorum. Bu site abonelikle çalışan bir site. Dolayısıyla işte belli bir okur kitlesi var. Abone olan okuyor. Hani ilk giren bedava okuyor da öyle diyelim. Cüzi bir abonelik, yani ayda 100 lira falan gibi bir şey. Hani günlüğe vurursan hiçbir para değil yani, 3 kuruş 5 kuruş. Hani aylık şeyi sigara parası, öyle diyeyim, sigara içenler için. Yani şey hoşuma gidiyor. Orada böyle bir şey, güncel bir şeylere değinebilmek hoşuma gidiyor. Zaten bir yandan reklamcılığım da devam ediyor. Yazmadan duramıyorum diyelim.
0: Evet. Yazmadan duramıyorsun, konuşmadan duramıyorsun. Nasıl durduracağız abi biz seni?
1: Yok ya, fazla konuşmuyorum. Biliyorsun Oğuzhan Akay'la Runner'da da kendimden çok konuklarımı konuşturmayı hep prensip edindim. Öyle yaptım.
0: Yok yani şimdi o başka hikaye. Orada tabii senin yönlendiriciliğin, genç insanları konuk ediyorsun. Nasıl bir motivasyonla geliyorlar, ne kadar heyecanlılar, iki lafı bir araya getirip konuşabilecekler mi yoksa telaşa mı kapılacaklar? Böyle tehlikelerin olduğu bir yerde orada Oğuzhan abinin işte sürekli pas atarak bir motivasyon yaratma ve ya da konuyu genişletme çabası takdire şayan. Yani o konuda zaten gayet pozitif buluyorum ben. Şimdi geçtiğimiz hafta Oğuzhan Akay ne yazdı, nasıl yazdı onu kendi anlatır da biz tribün çocuğu olarak şöyle şeyler yaşarız. Hakem ısrarla arka arkaya böyle saçma sapan kararlar verdi mi ya da hakemin verdiği kararlar çok işimize gelmedi mi tribünlerden bir uğultu yükselir. Uğultu da şuna benzer, şu minvalde bir şeydir. Hakem ne oluyor? Götün başın oynuyor. Değil mi? Oğuzhan da geçtiğimiz hafta EA'ya böyle bir şey soruyor. EA'ya böyle şeylerin sorulmasını ben son derece destekliyorum. Bir AI düşmanı olarak. Neden düşman olduğumuzu belki konuşuruz, belki vakit kalmaz ama demiş ki AI ne oluyor? Bunun sonrasında götün başın oynuyor var mı peki?
1: Tabii yani kişiye göre hani yerin genişse oynuyor. Yerin darsa oynayamam diyor. Bilmek lazım. Yani bilinmeyen şeylerden korkarız biliyorsun hep. Ama bir şeye hakim olduğumuzda ya da işte kullanmayı öğrendiğimizde korkacak bir şey kalmaz. Çünkü ipler ve kontrol bizim elimize geçer. Bu anlamda bilmek önemli her şeyde olduğu gibi. Ama bilmeden, öğrenmeden fikir sahibi olmak en kötüsü, o yapay zekadan daha tehlikeli.
0: Ya şöyle bir şey söyleyeyim, yani bu bizim hani gündemimizde şunlar olur diye konuştuğumuz mevzulardan biri değildi AI, ama ben hani hissiyatımı bundan 2-3 gün önce bir vesileyle yine bir gençle paylaşırken ilettim. Şimdi Oğuzhan da ben de böyle 60'lı yılların başında bebeklik yaşamış adamlarız. Oralarda yani işte 68'lerin ateşi, işte 70'lerin hareketliliği, 80'lerdeki bir çöküş ama ayakta kalma ve ayağa kalkma çabası. Bütün bunları yaşamış insanlar olarak biz yaratıcılığımızda dünyada olup bitenden beslendik. Sadece biz beslenmedik, yaratan herkes beslendi. Yani bugün niye dönüp 60'ların 70'lerin şarkılarını dinliyoruz ya da paylaşıyoruz? Oradaki yaratıcılığı önemsediğimiz için. O yaratıcılığı eskisi kadar güçlü yerine getiremeyip başka şeylere sığındığı zaman insanlar zaten bizim kategorimizde ya da bizim janrımızda olmuyorlar onlar. Yani biz bunu reddediyoruz aslında. Öyle değil mi Oğuzhan?
1: Kesinlikle öyle. Bir de belki sonra sen değinmek istersen o konuyu konuşabiliriz. Konumuz çünkü müzik ağırlıklı olacak. Yapay zeka biliyorsun müzik platformlarına da girdi ve işte buna insan sesi katılarak da yapılan parçalar var. Şu anda müzik platformlarında belirlenebilen 300 bini aşkın yapay zeka ile yapılmış müzik var. Bunların gelecekteki durumları, yani telif hakları açısından ne

0: konuşuruz.
1: Evet, yani tabii daha sonra uzun uzun da konuşabiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de müzik endüstrisi içerisindeki birimler ya da aktörler bu konuda bir tepki koyuyorlar. Yani en azından kafa kafaya verip onlar da ne yaparız, nasıl bir önlem alırız diye düşünüyorlar. Ortalık şu anlamda çok vahim. İşte top 50 listesinde diyorlar ki 14 tane AI yapımı şarkı var. Şimdi ilerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsun hani hep gençler bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyorlar. Gençlerin benim kapımdan girme konusundaki neredeyse olmazsa olmaz şartım bu dünyayla alakaları olmayacak. Yani olursanız ben olmam. Yani bunu gayet net bir tehdit olarak ileri sürüyorum. Siz böyle bir şeye yeltenmeyeceksiniz. Yeltenenlerin gerisinde kalacaksınız. Hiç sorun değil. Çünkü gerçek anlamda istediğimiz, beklediğimiz, beslendiğimiz şeyi yapıyor olacaksınız. Çok şükür. Yani onları kabul eden, elbette diyen gençler olduğu için hayatımda bir anlamda şanslıyım. Evet, yani bu buradan tekrar ana mevzulara dönecek olursak, Oğuzhan Akay'la ilgili bir de şöyle bir bilgi vereyim. Daha doğrusu o bilgiyi kendisi versin. Bu arada hala bu öpüşmeyle ilgili sorunun yanıtını alabilmiş değilim. Bu ikinci sorumu cevaplarken önce o soruyu cevaplayarak başla Oğuzhan. O önemli bir hikaye çünkü. Öpüşmek de önemli, ay da önemli. Yani oradaki kraterler mevzuna bir girelim. Oğuzhan Akay'ın bir de hikaye kitabı hazırlığı var. Ondan da bahsedecek. Evet Oğuzhan, sen biraz anlat.
0: Şimdi tabii 50'ye yakın yazı yazdım. Senin söylediğin şeyde bir iki yazının birlikte konusu gibi esasında. Öpüşme tükürük nakli ile ilgiliydi. Hatırladığım kadarıyla. Yani insanlar...
1: Yok, o başka. O başka.
0: O da başka tabii.
1: Yani bu sevgililik aya ne gitme ilgili üzerine bir yazı yazıyorsun. Oradaki işte bu ayın oluşumu ya da oradaki hikayeler, işte ayın yaşlılığı, yine fantaziler yapıyorsun, böyle laf cambazlıkları. Orada da öpüşmeye geliyorsun. Sorum o. Kaçamak cevap yok.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. O kadar çok yazı yazdım ki, yazıyorum ki sürekli. Çünkü sadece gazete yazıları değil, öyküler de yazıyorum. O yüzden tam hani şu anda sözünü ettiğin şeyi, yazıyı hatırlamadım bile.
1: Öyle ya, neyse söyleyeyim. Peki. Bunu sen bir sonraki yorumlayalım. Bir sonraki programda hatırlatarak konuşacağız o zaman. Ama bir şey var, yani bir sıyrılma durumu oldu yani.
0: Yani o romantizmle ilgili de hani nerede kaldı o romantizm diye.
1: Romantizmden tamam, bahsediyoruz zaten.
0: Evet evet.
1: Senin de
0: yani
1: benim de.
0: Detaylarını hatırlamıyorum yani, öyle
1: evet,
0: söyleyeyim.
1: Evet evet. Yani bizim gibi
0: aya bakıp öpüşüyorduk değil mi?
1: Evet evet. Evet. İşte.
0: Aya bakıp şarkı söylüyorduk. Aya bakıp gitar çalıyorduk. Şimdi o bilinmezliğini de yitirdi. Bir gün aya yerleşirse insanlar ya da orada üs kurulursa herhalde çok daha güzel bir manzara olacak. Çünkü aydan dünyanın görünüşü çok iyi. Uzayda masmavi bir top çünkü dünya. İşte o topun üzerindeyiz. Orası bizim evimiz. Astronotlar da bunu söyledi zaten. Belki o zaman da dünya şarkıları çıkacak. Dünya şiirleri yazacak.
1: Onlar hep tabii güzel umutlar, güzel dilekler. Ama işte ayda o hayat olup da dünyaya baktığımız zaman dünya
0: var
1: nasıl
0: olacak
1: yani hikayesi. Evet. Dünya hani giderek bir yangın yeri Oğuzhan yani.
0: Doğru.
1: Yani orada masmavi bir şey mi göreceğiz, kıpkırmızı bir şey mi göreceğiz, bilemiyoruz. Umarız masmavi görürüz.
0: Göremeyeceğiz. Evet, öyle bir gelecek olacak.

0: Olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz ama yazar olmanın ya da sanatçı olmanın ya da üretmenin sürekli bir şeyler yapmanın şeyi şu, hep umutlu olmak. Aksi halde zaten her şeyi bırakıp yatağa düşüp depresyona kapılabiliriz. Ne sen yeni bir yetenek peşinde koşarsın, ne yeni bir albüm çıkarmanın heyecanını duyarsın, ne yeni planlar yaparsın. O hayat böyle. Yani ona bakarak umutsuzluğa kapılıp kendimizi yaslara boğmuyoruz. Çünkü dünya sürekli böyle acılardan geçiyoruz. Hep acılardan geçtik. Yani sen şunu diyor musun? Çocukluğumuzdan beri ya şu yıl çok iyiydi falan diyebileceğimiz bir yıl var mı? Yok. Benim yok. Dünya
1: Benim
0: içinde yok.
1: çocukluk yıllarım var işte yani.
0: Hayır, kendi çabamızla yaşadığımız, kendi hayatımız, yine kendi kendimize mutlu olduğumuz, kendi arkadaşlarımızla oynadığımız ve oyunlar kurduğumuz, yaratıcılığımızı gösterdiğimiz yıllar, sokaktan içeriye girmediğimiz, ama onun ötesinde yine etrafımız, ülkemiz, dünya karanlıktı, kötüydü. Yani çok böyle boş nostaljilere hiçbir zaman kapılmadım. Hani Nasrettin Hoca anlatırlar ya, böyle işte evinin bahçesindeyken çitten atlamaya çalışmış. Çitin yanına kadar koşmuş, bacağını böyle kaldırmış, atlayacak, atlayamamış. Demiş ki, ah beni gençliğimde görecektiniz kendi kendine. Ondan sonra yine kendisi cevap vermiş, biz senin gençliğini de biliriz. Dolayısıyla yani o çocukken de atlayamamıştı, şimdi de atlayamıyor. Hayat böyle. Bir yandan hep yeni projelerimiz olacak. İşte demin senin sorduğun, yani bir yandan da öykü yazıyoruz yine. Geçen yıl Gültekin'le bir şiir kitabı yapmıştık. Bu yılda bir öykü kitabı bitirdik. Yaklaşık 3 ay içinde. Her gün yeni bir kısa öykü yazarak, birbirine bağlı öykülerle bir
1: Ne
0: zincir.
1: yapıyorsunuz? Yine
0: Evet.
1: göndermeler
0: Ben bir
1: yapıyorsunuz,
0: şey
1: publish.
0: yazıyorum. O aynı konuda başka bir öyküyle cevap veriyor gibi. Böyle böyle 26 öykü ben yazdım. 26 tane de o yazdı. 52 öykümüz oldu. O da umuyorum ki bu ayın sonunda, Mayıs başında yayın evinden çıkacak. Bekliyoruz.
1: Yani 52 öykü olması 52 haftaya mı tekabül ediyor aslında?
0: Vallahi o tesadüf oldu. Herkes öyle düşünecek belki ama değil. Yani 3 ayın sonunda 90 günde 52 öykü toplam yazmışız. Yani kişi başına 26 öykü. Yani 3 ayda 1 aylık bir yazı birikimi gibi benim açımdan.
1: Şey,
0: Hızlı bir üretim.
1: her hafta bir öykü çıkartırsanız bizim Spotify'da her hafta bir tekli çıkarmamız gibi, o da enteresan bir konsept olabilir
0: Evet
1: belki.
0: evet belki podcast olarak kullanılabilir. Çünkü artık insanlar kitap da okumuyor biliyorsun. Yani şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Konuyu ben alacağım şimdi. Datça'ya gideceğim. Şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Plajda şeyde şezlongunda otururken kitabını açıyorsun. Tam o sırada kitabını açtıktan sonra şöyle gözün bir kayıyor. Orada ileride gençler var. İleriki şezlongta. Onların konuşmalarına kulak misafiri oluyorsun. Sonra bir ara yanlarına gidiyorsun. Gerisini senden dinleyeyim. Çünkü bu geçen yaz sanıyorum Neval'le
1: Nevra.
0: Nevra ile tanışmandı. Onu anlat istersen. Feridun Hürel albümüne girelim. Feridun Hürel 2.
1: Evet. Şimdi Nevra onu 2 hafta önce senin programına bu 4 genç kardeşimizi konuk ettiğin zaman aslında çok tatlı tatlı anlattı. Ben bir daha aynı hikayeyi baştan alıp
0: Yok.
1: anlatmayayım ama şöyle söyleyeyim. Sen aslında kurguyu güzel kurdun ama bir iki küçük detay var. Bir
0: Durdum ben zaten.
1: ben evet, çok güzel kurdun, güzel kurdun. Yani böyle de kurulabilir hikaye. Orada mesela kitap okumuyordum ama o konuşmanın içerisinde böyle girme gayreti içerisinde de değildim. Hatta ilk lafı da ben atmadım. Yani hani işte Nevra orada belki biraz yanlış ya da eksik hatırlamış olabilir. İşte müzikle ilgileniyor musunuz falan anlamında bir şey. Aslında orada bir başka hanımefendi vardı. Hanımefendi de bu gençlerle bir muhabbet çabası ya da tatlılığı içerisindeydi diyelim. Ben de ya şu çocukları da sahilde rahat bıraksınlar da işte eğlensinler kendi kendilerine falan filan derken, hani düşün ki ben öyle derken bunun daha bir yıl geçmeden işte şarkısı, klibi ve işte o şezlongda yatan benim yanıma gelen, bakın size bir şey dinleteceğim diyen o harika kızın hikayesi oluştu ve oldu. Nevra'nın hikayesi gerçekten çok güzel, çok güzel. Nevra hem olayın dışında kalmak istedi, hem sonrasında çok içine girmek istedi. Ben de dedim bana öyle anlatmadın, bir yılım var dedin, bir yıl sonra biz konuşacağız falan. Hay Allah, işte ben de aslında sonradan düşündüm de falan filan, böyle belli bir şey, kıvılcım çakmış. Sonrasında dahil oldu. Hani şimdi bu gençlerle burada bitmeyecek olsan, ben buradan bir minik sürprizi de ben açıklayayım. Geçtiğimiz programda o yoktu, daha olmadı, yani iş daha olmadı ama olacak. Biz projeye onu da katacağız. Belki görmüşsündür, hani izleyen arkadaşlarımızın birçoğu da bu videoya denk gelmiştir. Bir küçük kız çocuğu Beşiktaş iskelesinde gitar çalan bir çocuğun yanına gidiyor ve onunla birlikte sil baştanı söylüyor. Bu bayağı viral oldu ve çok övgüler yağdırıldı kıza. Ne kadar tatlı, işte ne kadar güzel söylüyor falan filan. Sonrasında tabii hani o detaylar çıkmaya başlıyor. İşte 13 yaşında aslında müzik okuyor. Flüt, piyano, hayatında çalmadığı enstrüman yok. Baya böyle hani uluslararası bir değer olmaya çok yakın ve yatkın. Ben tabii böyle bir şeyi uzaktan seyrederek yaşayamazdım. Tahmin edebileceğin gibi anneye babaya nasıl ulaşırım diye düşündüm. Sonra ulaştım bir gün sonra. 2 gün sonra konuştuk. İşte bir hafta sonra buluştuk ve biz Asya'yı, o minik Asya'yı Feridun Hürel projesine dahil ettik. Belki son şarkımız, belki sondan bir önceki şarkımız, o herhalde biraz Temmuz sonunu falan bulacak ama Asya söyleyecek. Şimdi onlar da tabii işin yeni yeni renkleri. İş o kadar farklı boyutlarda ilerliyor ki, bir bu gençler keşfediliyor, bir de şöyle şeyler oluyor. Yani beni bu bölüm çok heyecanlandırdı ve mutlu ettiği için bunu paylaşıyorum. Şimdi sen benim yıllarca dostum, arkadaşım, brom diye lanse ettiğim bir adamsın. Şimdi karşı karşıya geldik, burada bir program yapıyoruz. Biz bu programı yapıyoruz. Bu programda bizi şimdi teknik anlamda bir araya getiren, arkada işi kotaran
0: Cem var.
1: Cem var. Bütün aramızdaki dostluk, arkadaşlık, atışmalar, minik küfürleşmeler falan filan, hep işin böyle harika renkleri. Burada nasıl oluyor? Burada yıllanmış dostlukların yıllar sonra bir araya gelip hala bir şeyler
0: Bir
1: yapma
0: şeyler yapması,
1: arzusunu,
0: ortaklaşa.
1: arzusunu, isteğini, heyecanını karşı tarafa geçiriyoruz. Buna benzer bir hikaye var şimdi Feridun Hürel 2 albümünde. Profesör Doktor Yankı Yazgan, Cem Özbatur ve benim Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşımız olur. Bir de ben ona hep öyle diyorum, yani adam profesör doktor ama yani işte bu bir Hollywood yıldızı falan desen insanlar yer yani. Öyle de yakışıklı falan bir adam yani. Tanıyordur, birçok insan tanıyordur.
0: Normalde psikolog değil mi?
1: Psikiyatrist, evet evet.
0: kitapları var.
1: Kitapları var, makaleleri var. Uluslararası bir sürü toplantıya, konferansa katılmış, çok değerli yorumları var. Yankı benim bu Hürel projesiyle, Hümeyra projesiyle, Refik Durbaş projesiyle ilgili paylaşımlarıma hep böyle ufak ufak şeyler yapar. Tezahüratlar yapar. Çok güzelmiş ya der işte. Ya da bunu çok beğendim der. Bu heyecanı paylaşır ve ben de ona iki satır cevap veririm. Böyle bir diyalogumuzu yazılı olarak sürdürürüz. Fakat bilirim ki 1980'lerde Yankı Yazgan aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde Pazar Ekin'de bir sayfa boyu çizer. Yankı Yazgan çok iyi bir çizerdir aynı zamanda. Çok iyi çizdiğini biliyorum. Çok zeki çizdiğini biliyorum. O da senin benim gibi aslında fırlamalık konusunda da bayağı yol kat etmiş bir adamdır. Yankı'ya bundan 3-5 hafta önce dedim ki abi sen niye oyunu hep dışarıdan izliyorsun ya? Girsene şu oyuna falan. Nasıl sokacaksın beni oyuna dedi. Dedim bir tane şarkıya çiz mesela. Olur mu sence ya? Dedim olmaz mı, niye olmasın? Çiz yani böyle episod episod çiz. Biz ondan böyle bir klip yaratalım ya da sen ekibinle bir klip yarat. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Geçtiğimiz haftanın biraz acılı ve farklı gündemi nedeniyle tabii bunu programla birlikte o süreci de yeteri kadar paylaşamadık. Burada paylaşalım istedim. Cem'den de şimdi bu konuda bir minik ricada bulunayım. Bizim sohbetimiz bittikten sonra Yankı Yazgan'ın o klibini çizimleriyle yarattığı klibi.
0: Söyle istersen.
1: Ars Longa'nın Kalabalık Ortamda diye başlayan bir şarkısı
0: Hiç
1: var.
0: Hiç yalnız kaldın mı?
1: Bütün şarkı sözleriyle Yankı Yazgan'ın yarattığı hikaye.
0: 17'sinde çıktı zaten.
1: Evet çıktı. Bilmiyorum sen artık benim kadar işin içindesin. Bir neler ben çıkarttık bir sayı istersen Oğuzhan.
0: Evet tamamlayayım istersen.
1: Tabii.
0: Bu klipten sonra ve şarkıdan sonra da Şirin Soysal'ın Ömür Biter Yol Bitmez'i
1: çıktı, bütün
0: müzik platformlarında çıktı. Dinleyebilirsiniz, hemen bakın bence. Bu vesileyle de izin verirsen şu ana kadar olan ikinci albümün şarkılarına bir geçmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk şarkı Mart ayında, Mart'ın 6'sında Kubat'tan. Ve Ölüm. Kubat sanıyorum ilk albümde de vardı.
1: Yok, ilk albümde yok.
0: İlk albümde yok muydu?
1: Funda Arar Hümeyra albümünde vardı.
0: Doğru. Bu albümde Kubat var. 13'ünde 13 Mart'ta Sattas çıktı Karayazı'yla. Funda Arar Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş. 27 Mart'ta çıktı. Maya Perest var bu albümde yine. Onu karıştırdım. Maya Perest yok muydu?
1: Maya Perest de Hümeyra albümünde vardı.
0: Yani evet işte o kadar çok şey yapıyorsun ki kardeşim. O
1: i̇şte senin Hümeyra kafan karışsın mıydı diye yapıyorum biraz
0: evet,
1: onları.
0: Hümeyra'da mıydı, burada mıydı o yüzden. Maya Perest Ne Olurdu Sanki dedi 3 Nisan'da. Sonra Gözde Doğu benim... Evvelki hafta konuştuğum genç yeteneklerden Gözde Doğu, Sen Olmasan da Yaşarım'ı çok inanılmaz zaten duyarlı bir hikayesi var. Yani ağlatıcı bir hikaye öyle söyleyeyim. O 10 Nisan'da çıktı ve demin az önce senin anlattığın Yankı Yazgan'ın da klibini çizdiği Ars Longa çıktı. Kalabalık Ortamda Hiç Yalnız Kaldın mı? Sonra Şirin Soysal'dan Ömür Biter, Yol Bitmez'i dinlemeye başladık. Şimdi kaç tane şarkı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 20'ye tamamlanacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu 20'nin içinde Süheyl, başka hikayeler de var. Onlara daha sonra mı değineceksin? Yani albümü tamamlayınca bir araya geliriz. O zaman mı anlatırsın?
1: Sanki öyle daha iyi olur gibi. Yani o evet. Çünkü bu süreçte de başka hikayeler doğuyor. Yani Gözde'nin projeye dahil olduğu zaman onun hikayesini ben biliyordum. Aslında yani tanışmamıza bir anlamda vesile olan olay da o. Ama bir yandan da işte mesela Nil'in projeye dahil olması, Nil bize çok geçmişten, o siyasi dönemlerimizden çok sevgili arkadaşlarımın bir şeyi, hediyesi öyle Nil diyebilirim. Evet, Nil'i bir izle dediler. Yani Bilgi Üniversitesi'nde böyle çok yetenekli, çok tatlı bir kızımız var. Hemen dedim, Nil'le tanıştık. Sonrasında zaten proje dahil ettik. Ama yani bunun sonrasında da hep o sürprizli akış devam edecek aslında. İşte gelecek hafta mesela ben sana bir soru sorayım. Sen bunu bileme. Gelecek hafta kim var?
0: Gelecek hafta kim var? Bana söylemedin zaten.
1: Evet, sana söylemedim. Şimdi söylüyorum. Efe gelecek hafta çıkacak.
0: Efe.
1: Evet, yani
0: Efe
1: o da
0: de,
1: senin.
0: Benim zaten o dörtlü içinde yer verdiğim genç arkadaşlarımızdan biriydi. Enerjisi çok iyi, çok tatlı bir kardeşimiz.
1: Kesinlikle.
0: Onu da müziğimize armağan ediyorsun. Ne mutlu.
1: Ya şimdi bunu daha önceki sohbetlerimizde konuşmuştuk Oğuzhan. Benim gençleri hayatıma alırken çok böyle inanılmaz işte wow falan dedirtecek kriterlerim yok. Yani yeteneklerinden önce saygıları, sempatileri, heyecanları benim için çok önemli. Üstüne bir de hani yetenekli olmalarını ekleyebiliyorsak o zaman hani tadından yenmez lokum gibi bir şey oluyor. Çok şükür ki öyle de oluyor. Yani işte mesela Nil söz etti. Ya böyle laf dinliyorlar ve laf dinlemelerinin ötesinde seninle konuşuyorlar, tartışıyorlar. Fikir beyan ediyorlar. Katılmadıkları şeyleri belirtiyorlar. Ama sonrasındaki geldikleri yerde artık buradan sonra böyle ilerliyoruz dediğimizde en ufak bir şey yok. Faça yok. Sıkıntı yok. Kompleks yok. Ukalalık yok. Buradan sonra devam ettiğimizde devam eden gençler de öyle olacak. Şimdi bir projede iki tane Asya olur mu mesela? Bizim bu projede iki tane Asya'mız var. Bir tanesi 13 yaşında küçük kızımız Asya. Bir tane de yine yeni tanıdığım. O da harika bir kız. Yani ben onu canlı izlemedim ama videolarını falan görüyorum. Bir gün Asya'yı canlı izlemeye gideriz. İnanılmaz bir enerji.
0: Küçük Asya diye bir şey var biliyorsun. Küçük Asya Anadolu.
1: Evet. Küçük Asya, Büyük Asya. Büyük Asya diyorsun, öbürü de yeteri kadar büyük değil. O da yani daha 20'li yaşlarının başında. Yani o kadar farklı örnekler var ki. Yani şimdi mesela Şirin dün çıktı. Şirin benim hem ben Şirin'i bu arada hiç yüzünü görmedim. Ama bizim Şirin'le bir WhatsApp yazışmalarımız var. Gören 20 yıllık aynı anadan babadan doğma abi kardeş falan filan zanneder. O kadar
0: ya
1: sevgili.
0: Zaten sende öyle bir şeytan tüyü var yani.
1: Ama işte onlar yani ben de onları buluyorum. Onlar ama da beni
0: buluyor. Ama
1: hayatlarında yani
0: öyle yaklaşan bir insan yok ki. Büyük olarak da, uzman olarak da, danışman olarak da, menajer olarak da, organizatör olarak da. Var mı öyle birisi? Ben tanımıyorum.
1: Bilmiyorum şimdi, yok desem.
0: Hayır, olsa ben duyardım yani. Duymadım, duymuyorum. Yani şu sadece şu bir sene içinde yaptıklarına baktığımız zaman bile zaten bunu söylemeye hakkım var. İşte Hümeyra albümü, Feridun Hürel saygı, yani Bilge Refik Durbaş'a saygı albümü keza öyle. Refik Durbaş gibi bir şairin şarkılarını yaptın, yani şiirlerine şarkılaştırdım ve onu çeşitli yine yetenekler okudu. Ve ondan sonra da bununla da yetinmedin. Albüm çıktı. O sanatçıların gelebilenlerini bir araya topladım Beyoğlu'nda.
1: Hadi onu konuşalım birazcık.
0: Evet. Hadi sen anlat. Nasıl çıktı o fikir?
1: Yo yani fikri anlattık zaten. Hani geçmiş evet. Programlarda Refik Durbaş. Albümü nasıl doğdu? Evet. Hani bunu ben de anlattım. Bilge Durbaş sevgili eşi de anlattı.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir güzellik oldu. Yani hep ne diyeyim, o çileyi de üste konduruyorsun ya. O çileyi hep çok güzel konduruyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Yani Feridun Hürel albümünün lansmanını geçen yıl 30 Nisan'da Blind'da yaptık. 30 Nisan Feridun Hürel'in doğum günüydü. Şimdi doğum gününde abi biz sana bu böyle bir hediye veriyoruz diyebilmek çok güzel. Şimdi Refik Durbaş'a bir lansman yapacağız. Refik Durbaş'a o lansmanı yaparken bir yerde bu arkadaşları bir araya getirelim, bir konser mi verelim, İşte bir kokteyl mi yapalım, şu mu yapalım, bu mu yapalım falan filan. Böyle fikirler uçuşabilir ama ya kardeşim, Refik Durbaş'ı en iyi nerede anabilirsin?
0: Meyhanede.
1: Meyhanede anabilirsin. Yani
0: dahiller için öyle, Refik için değil yani sadece.
1: Evet onu söyleyeceğim şimdi. Refik Durbaş'ın anma gecesinde oraya toplayacağın ne olacak? Şairler, işte dostları,
0: gazeteciler.
1: Bunlarla Refik Durbaş'ın en çok zaman geçirdiği, paylaştığı, muhabbet ettiği, güldüğü, ağladığı yerler zaten meyhaneler yani. O öyle bir şey yani, o çileyi de öyle kondurduk. Yani dedim ki işte ya biz bunu meyhanede yapalım. Bilge'ye de söyledim. Dedim ki Bilge ne dersin falan. Ay harika fikir falan. Oraya saydığımız işte arkadaşları, ya İsa Çelik geldi işte. İsa Çelik kaç yaşında bilmiyorum, hani Google'a merak eden yazar bulur. İsa Çelik çok önemli bir fotoğrafçı. Baktık gecenin bir aşamasında kapı açıldı. İsa Çelik içeri girdi. Yani Refik Durbaş'ın dostu, arkadaşı, belki 60 yıllık. Yani o insanlarla o geceyi paylaşabilmek çok özel. Bir özelliği daha var o gecenin. O geceyi ben dedim ki bu geceyi hem benim bir dostum, hem bir şair, hem bir yazar, hem bir entelektüel koordine etmeliyim, sunmalı. Onu da kim sundu? Oğuzhan Akay sundu. Nasıl oldu Oğuzhan o gece?
0: Valla çok güzeldi gerçekten. Yine bu daha önce örneğini görmediğim bir şey. Çünkü genelde şairler şairleri çekemez. İşte yazar yazarı çekemez falan filan. Burada öyle bir şey yoktu. Yani yine sonuçta herkesi müzik buluşturdu ve barıştırdı diyebilirim. Ortak nokta buydu. Refik'in zaten çok özel bir insan olması bunu da sağladı. Değerli eşi Bilge, oğlu Alican da oradaydı. Ben de geceye bir şair olarak hem o sanatçıları çağırıp onların bu eserleri seslendirmelerini istedim. Hem de arada anekdotları anlattı herkes. Sen, İsa Bey ya da oradaki gazeteci dostları, birlikte çalıştığı insanlar. Çok güzel, böyle muhabbeti sıcak, rol kesilmeyen, müziğin olduğu, herkesin ya epeydir böyle bir şeyi yaşamadım dediği bir gece oldu. Ben de bu anlamda sana teşekkür ediyorum. Hem şiire de desteğin için hem de zaten müzikle şiiri bir araya getirdiğin için.
1: Yani teşekkür etmesi gereken benim tabii. Harika sundun geceyi, çok güzel koordine ettin, insanlara tek tek sorular sordun. Ama güzel olan detaylardan bir tanesi şuydu. Zaten en ne diyeyim, maskesiz insanlar bunlar. Yani
0: evet.
1: Zaten maskesizler. Yani ne bileyim, çocukluğumdaki şey, kahraman gazetecin dese bir tanesi Zeynep Oral'dır mesela. Zeynep Oral o gece oradaydı.
0: Oradan
1: yani
0: de, evet.
1: Yani
0: ben de severim.
1: Yani çok çok özel insanlar, çok özel insanlar, farklı farklı gazeteler, Zafer Arapkirli oradaydı. Yani böyle şimdi birilerini sayarız, birilerini unuturuz.
0: Evet, evet. Oksijen ama, yazarları oradaydı.
1: Evet, öyle. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden katılım vardı, Bir vardı. Günden katılım vardı. Evet. Genç televizyoncular, haberciler, gazeteciler oradaydı. Sevgili arkadaşım Şafak Ongan, Ali Deniz Uslu, hep onlar da geldiler. Yani böyle hem eskileri böyle yenilerle, hem müzik anlamında, hem kafa anlamında, hem rakı kadehi anlamında o kadar bütünleştirdik ki onu diyecektim. Yani zaten maskesiz insanlar bunlar. Bir de hani saat 10.30 falan oldu. Hakikaten kafalar iyi oldu. Yani zaten olmayan maskelerden sonra bütün bir de insanların yani en güzel tarafları falan çıktı. Benim için hakikaten çok çok özel bir geceydi.
0: Umarız yenilere olur. Bu Feridun Hürel albümü 2 içinde tekrar bir araya gelmek kısmet olur diyelim.
1: Bir şey söyleyeceğim Feridun Hürel albümü deyince. Feridun Hürel albümü, bunu duyuruyorum. Ben duyurdukça insanlar da duyuruyorlar ama yetmez. Daha ne kadar sürecek oylama bilmiyorum ama oylama sürdüğü sürece Feridun Hürel albümünün Türkiye'nin gerçekten en prestijli müzik ödüllerinden bir tanesi, Radyo Boğaziçi tamam. Müzik ödülleri, orada yılın albümü adayları arasında olduğunu.
0: Nasıl oy kullanıyorlar Süheyl?
1: Bir link var, o linke tıklıyorlar, giriyorlar, bu Radyo Boğaziçi'nin bir linki.
0: O linki yazalım bu yayından sonra şeye, post kısmına, metin kısmına.
1: Evet, olabilir artık o teknik detayı ben bilmem ama şöyle oluyor. Orada yılın proje albümünde bizim albümümüzü görüyorlar. Sadece ona oy vermeleri, oy vermeleri anlamına gelmiyor. Orada farklı kategorilerde en az 10 kategoride oy kullanmaları gerekiyor. Oyun geçerli sayılabilmesi için. Vallahi böyle bir projeyi öyle taçlandırabilmek çok isterim. Feridun abiye de ödülü götürüp verebilmeyi çok isterim. Bunu da bir not olarak düşmüş olalım buraya.
0: O zaman ben sana başka bir öneride bulunayım. Hemen şu anda aklıma geldi. Madem ki Radyo Run On Air genç yeteneklere kapılarını açtı, mikrofonlarını açtı, görüntüsünü açtı. Biz de bu yazın sonunda Radyo Run On Air'den bir ödül kategorisi açıklayalım ve ödül verelim, ödül dağıtalım.
1: Ne olur.
0: Olur mu?
1: Konuşalım.
0: Tamam.
1: Konuşalım yani bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı olarak.
0: Ya bu da
1: merak
0: ne?
1: Edenler varsa bizim böyle üçümüzün formalarımızla bir paylaşımımız var.
0: Bu da ne bulunmaz bir şey değil mi?
1: Instagram sayfasında, evet, çok fantastik bir hikaye o.
0: Yani hele bir Fenerli, bir Galatasaraylı falan bir araya gelir mi? Gelmez. Ama Beşiktaşlı bir araya gelir mi onlarla? O hiç gelmez.
1: Evet, evet.
0: Derken demek ki aklı selim bir araya gelebiliyormuş ama.
1: Evet, evet.
0: Evet, yani buradan bir konuya geçeceğim hemen sana. Topu atıyorum.
1: Tabii.
0: Kafayı vurman için. Yıllar ve yıllar önce Türkiye milli takımı Dünya Kupası'na gittiğinde bir şarkı yapıldı. Ve bütün Türkiye o şarkıyla coştu ve milli takımımızı destekledi. Yıl 2002. Türkiye Dünya Kupası'nda 3. oldu. Hem de Brezilya'ya tek golle falan yenilerek, yani aslında kupayı bile alabilirdi. Ve orada...
1: O maçta ezdik biliyorsun Brezilya'yı. Tabii. Bayağı ezdik yani.
0: Yani şu anda olsa belki offside verilecek bir pozisyondu golde.
1: Aynen.
0: Ama ne yazık ki böyle oldu. Umarız bu sene başarılı oluruz. Yazın Dünya Kupası var. Şimdi o yıllardaki şarkıya gelelim ve o şarkıda tabii ki yine sen varsın ve bir başka ünlü isim daha var. Herkes iyi bilecektir. Senden dinleyelim. Ben söylemiyorum. Kendimi tuttum.
1: Evet, yani hani o hikayede tabii ki ben varım derken estağfurullah diyerek başlayayım. Yani benim bir katkım olayda, bir dahlim elbette var.
0: Ama kitabında var zaten.
1: Efendim?
0: Bir kitabın var senin, o kitapta
1: evet,
0: da
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet, evet. Kitapta anlattığım bir şey aslında, hani kitabı okumayan ya da kitabın varlığını bile bilmeyen insanlar için.
0: O zaman
1: için
0: kitabın hem adını söyle, hem şarkıcımızın adını söyle, hem şarkıyı
1: evet,
0: söyle.
1: Biz Ali Eyüboğlu'yla bu kitabı kaleme aldık. Şöyle oldu, ben Tarkan ile ilgili 16 yıllık serüvenimizin anılarını anlattım. Ali Eyüboğlu da bunları yazdı. Ali Eyüboğlu da yazdı, Yağız da yazdı. Yani Yağız da bizi asiste etti o dönemde. Sonra o kitabı yayınladık. Kitap Tarkan'ın pek çok hayranı bana özelden yazarak, yani inanılmaz şeyler anlatmışsınız, hiç bilmediğimiz detaylar falan diye beni de çok mutlu etmişti. O kitapta aslında bu vay böyle olmuş dedirten çok enteresan bir süreç. Geçtiğimiz günlerde bir sevgili kardeşimiz kitaptaki bilgilere dayanarak bunun bir videosunu çekmiş. Ben de paylaştım. Aslında bilgilerin %90'ı doğru. Yanlış demeyeyim de eksik olan birkaç detay var. Önce şöyle diyelim. Yıl 2002, biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Milli takımın sponsorlarından bir tanesi Pepsi ve Pepsi ile bizim bir reklam anlaşmamız var. Reklam anlaşmamız var dediğim, yani Tarkan'ın bir reklam anlaşması var. Tarkan işte konserler verecek, çeşitli etkinliklere katılacak, işte imza günleri şu bu falan filan derken böyle bir fikir de doğdu tabii. Aslında Dünya Kupası var, Tarkan'ın bir şarkı söylemesi çok iyi olabilir gibi. Biz Alice B. Video ile çalışıyoruz. İşin başında Bürçin Karagemici var. Benim çok sevgili arkadaşım, dostum. Zaten o süreçte tanıdığımız birçok insan. Bunlardan bir tanesi metin yazar olarak tanıttıkları Ozan Varışlı. Şimdi Ozan'ın
0: yönetmen
1: olaydaki, hı hı, dahlini söyleyeceğim zaten. Yani herkes o şarkıyı bilirsin falan söylüyor ama o sözleri kim yazdığı gerçekten kimse bilmiyor. İşte o Ozan Varışlı yazdı o sözleri. Senin sürprizinle. Evet, güzel zamanlar tabii.
0: Evet, claim yememek için kapattım.
1: Evet, şimdi o şöyle bir süreç. Ozan'a aslında ulaşmış arkadaşlar da, Ozan demiş ki ben o süreçte böyle bir detay bilmiyordum demiş. Tabii bilmiyor çünkü o çok official bir temas değildi. Biz kendi ekibimiz... Pepsi ile kurduğumuz bir bağ, Alice B. Video ile kurduğumuz bir diğer bağ. İşte bütün bunlarla ilerlerken şarkının sözleri, önce şarkı ile ilgili bir şeyden bahsedeyim. Şarkı, ilk şarkı bu arada Hüp. Yani HÜP üzerinden ilerliyordu süreç. Sonrasında farklı nedenlerden ötürü HÜP'ten vazgeçildi. Bunda biraz benim dahlimde var. Yani hani Taş, yani bu şarkının esas orijinal bestesi, sanki tribünde böyle daha fazla bir ayaklanma yaratır fikrine ulaştık ve
0: doğru çizgi.
1: Evet, Taş üzerinden ilerlemeye karar verdik. Fakat tabii bunun sözünün yazılması gündeme geldi. O sözü nasıl yazdıracağız? Tabii ilk olarak reklam şirketi diyor, yani hani biz çalıştırabiliriz bunu diyor. Tabii bu bir seçenek ama önce farklı bir şeyi denemeye karar verdik. Dedik ki bunu bu işi bilenler yazsın. Bunu en iyi, hani metin yazarının bu konudaki kapasitesi, eğitimi falan ayrı ama hani tribün ayrı bir gerçek. Bu tribünde de şimdi Beşiktaşlılık tarafımla söylemiyorum bunu. Gerçekten hani hepimiz biliriz ki tribünlerden doğan maçların çok büyük bir bölümü çarşı tarafından yazılır ve başka taraftar grupları da aslında bu şarkıyı kendi takımlarına uyarlayarak söylerler. Yani bu konuda gerçekten çok eşsiz bir ekipti. O zamanlar öyleydi. Şu an o kadar yeni yaratıcılıklar göremiyorum. Ama
0: sol görüşün de hakim olduğu bir taraftar grubum vardı.
1: Tabii yani.
0: Onların liderlerinin olduğu.
1: Sol görüşün hakim olduğu, işte hani gezi olayları dediğimiz zaman hani bir yargılama sürecini falan filan biliyoruz. Yani işte çarşı başlattı, çarşı olayları alevledi, bilmem ne yaptı falan filan gibi. Neyse, o ayrı konu.
0: Evet, beraat ettiler zaten.
1: Evet, beraat ettiler. Benim son bu arada cübbemi giyip katıldığım avukat olarak duruşmadır, çarşı duruşması. Onu da bu bir anekdot olarak belirteyim. Berk Ekşioğlu arkadaşım benim. O zamanlar Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi. Berk'e bir vesileyle ulaştım, eşi vasıtasıyla. Aslı Ekşioğlu. Berk'le telefon konuşması yaptım. Dedim ki Berk, beni bu çarşı ekürisiyle, kreatif ekiple bir buluştur. Ya Süheyl dedi, enteresandır bunlar dedi. Yani hani çok iyi insanlardır dedi. Ama dedi şey, yani fanatik, taraftar, farklı bir şeye gidebilir bilmem ne. Ya dedim, ne alakası var? Yani Beşiktaşlıyım neticede, yani kendimi ifade edebilirim, şu bu. Peki o zaman, neyse uzatmayalım. Bir buluşma gerçekleşti. O zaman da Beşiktaş iskelesinde biz Optik Başkan, en önemli detay bu. Allah rahmet eylesin. Amin. Beşiktaş tribünlerinin efsanesidir. Şöyle kollar açılmış biliyorsun. Çok sevdik bir abi. O Optik Başkan'ın şeyi.
0: Alameti farikası.
1: Yanında iki tane daha arkadaşımız. Biz bir araya geldik ve ben onlara olayı açıkladım. Önce dedim ki Tarkan'ı seviyor musunuz? Kesinlikle çok severiz. Çok düzgün bir arkadaşımızdır. Yani çarşının sevmediği sanatçılar var ama Tarkan'ı biz çok seviyoruz falan. Böyle bir şey aldıktan sonra peki dedim, başka bir şey söyleyeyim şu an. O zaman biz dedim milli takım bestesi yapıyoruz. Beste hazır. Buna söz yazmak lazım. İşte orada Optik Başkan, hani kitapta da bunu belirtiyorum. Bence harikulade bir yaklaşım. Dedi ki bizim yanındakilere önümüzdeki iki deplasman ne? İşte onlar da diyorlar ki işte biri Rize, atıyorum biri Eskişehir falan. Tamam. Şimdi o zaman bize iki deplasman siz müsaade verin. Biz iki deplasman sonrasında size şarkıyı yaptıysak getireceğiz, vereceğiz. Bir yandan da hani geriye de sayıyoruz böyle, hani iki deplasman da üçüncü deplasmana vaktimiz yok zaten. Neyse, iki deplasman sonrasında bu şarkı gelmedi. Yapamadık dediler, yani hani oturtamadık, olmadı, kusura bakmayın. O zaman işte işin official tarafı devreye giriyor. Yani bu Ozan'ın bilmediği official olmayan taraf. Ona o zaman Ozan Varışlı oturdu, bu harika sözleri yazdı. Ve biz o şarkıyla gittik. Güney Kore'ye gittik. Yani o ilk, biliyorsun, gruplarda da Brezilya ile oynadık. Hasan Şaş'ın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra 2-1 bitti o maç. O maçta biz de vardık orada. Sonrasında işte diğer maçları dönüp Türkiye'de izledik ama yani yolda Oğuzhan, o Güney Kore yolculuğu kaç saat sürdü şu an hatırlamıyorum ama o yolculukta 10 dakika arayla bu şarkı söylendi. Yani nasıl bir şey, hani şarkı çok güzel de
0: çok önemli bayağı ve çok dolu.
1: İndikten sonra bir süre dinlemeyeyim abi olabilirsin yani. Şey, uçağın hoparlörlerinden çalıyor, arkada taraftarlar söylüyor, biz söylüyoruz falan filan, çok acayip bir şeydi. Birileri başka tartışmalar yaratarak ya da kendine yakın işte ne diyelim, ağır bir tabir kullanmayalım ama işte kendine yakın diyelim, İnsanlara böyle bir yol açmaya çalışıyorlar. İşte o mu yapsın, bu mu yapsın, o yaptı, yapsa iyi olur falan filan. Bu onlara yakın adamlara hani böyle bir fikir güya götürüyorlar. Bu fikri götürürken de yine kendilerine yakın bir takım insanlarla bu işin altyapısını hazırlıyorlar falan. Bence bu tartışma dışıdır. Yani yani abartmayayım da hani şimdi İstiklal Marşı dediğin şey nasıl tartışma üstüdür? İstiklal Marşı'nın notaları, sözlerindeki bir takım şey, işte müzikal formasyonu falan filan, yani uygun değil falan, böyle şeyler söyleyebilirsin ama yani bu yıllar yılı bu marşı söylememiz gerçeğini değiştirmez. O bizim bağımsızlık marşımızdır çünkü. Yani bu kadar dillere düşmüş, bu kadar bizi uluslararası anlamda her yerde bizimle birlikte yürümüş bir şarkının da bugün bir başkası mı yapsa, yeni bir versiyonu mu yapsa, acaba şu mu olsa falan filan diye gündeme gelmesi de saçmalığın dik alasıdır. Onu da söyleyeyim. Zaten hiçbir bu konudaki girişim, yazılan yeni şarkı, isterse kralı yazsın, isterse kralını yazsın, bu şarkının önüne geçemez. Bunu da gayet net bir şekilde vurgulamış olayım.
0: Evet, buradaki tabii şey, koşullar şimdi daha farklı ama ben bir reklamcı gözüyle şöyle söyleyeyim. Ozan da reklamcıydı. İşin içinde bir markanın olması ve bir reklam ajansının olması profesyonel, bu önemliydi ve Türkiye'nin en değerli sanatçılarından birinin, Tarkan'ın projede yer alması çok önemliydi. Belki diyorum şimdi Haziran'a doğru zaten orada belkilik bir durum yok. Yani Türkiye'nin katılması reklam sektörü için bir şu anda piyango oldu, bonus. Yani evet. Reklam şeyleri acayip artacak, kuşaklar falan. Bizim de ekonomimize büyük etkisi olacak milli takımın oraya gitmesi. Bu çok iyi bir haber. Bir sürü markada reklam yapmak isteyecek ve benim de tahminim bir reklamcı olarak bu markaların bir kısmı marş da yaptıracak. Kesinlikle. Ve bunu reklamlarında kullanacaklar. Ha, buradan
1: en az böyle hani 20 tane,
0: evet tabii, yani
1: şarkı reklamda duyacağız yani. Kesin
0: duyarız yani, ne bileyim, benim ilk aklıma gelen hani Kenan Doğulu bir şey yapacaktır falan geliyor. Çünkü o da fanatiktir yani futbol konusunda. O ve onun gibi bir sürü şarkıcı var, bir araya gelip yapacaklardır. Bakalım, yani önemli olan burada bizim çocukların destek görmesi ve o enerjinin Türkiye'de ilk defa aylar sonra, yıllar sonra, böyle bir 24 yıl sonra işte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ülkede yeni bir heyecan dalgası yaratması güzel bir şey. Onu bekliyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda yani farklı şeyler, markalar, farklı müzikler yaratacaktır. Yeni reklam müzikleri doğacaktır. Bazıları çok iyi olacaktır ha, ama
0: tutmaz,
1: mesela
0: tutmaz bilinmez o, bilmiyoruz.
1: Ha, yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, tam demek istediğim şu. Şarkıların çok sevilmesi sevilmemesi değil konu. Şimdi biz huha dev adam hikayesini aşabilir miyiz? Kralını yapsalar aşamayız. Bu artık hani mal olmuştur. Ben evet, bundan evet, bahsediyorum.
0: Tabii.
1: Yani Liverpool tribünleri asla yalnız yürümeyeceksini evet, şu kadar yıldır söyler. Hani orada
0: Evet.
1: Evet, bunu bir de işte bilmem kim şimdi yapsın da bakalım hani tribüne uyarlayalım diyebilir misin? Diyemez. Ya yani ben bu tartışma dışılıktan bahsediyorum.
0: Zaten yarışmak da gerekmiyor ayrıca. Her dönemin şeyi farklı, ruhu farklı.
1: Evet.
0: Belki bilmiyorum, bir rap yapılacak falan. Yani bu dönem daha şey.
1: İnşallah yapılmaz.
0: Dönemin ruhuna. Ne yapılır bilmiyorum. Yani güzel böyle bir türkü bile yapılsa çok güzel olur esasında.
1: Tabii her şey yapılabilir. Söyleriz, dinleriz. İşte Norm Ender'in o kadar hani
0: Evet, marşı oldu onun da.
1: Evet yani hani
0: bir sürü marş yapıldı. En çok onu söylendi.
1: Evet yani 30 tane insan çıktı o dönemde. Norm Ender de söylemiş desen kimse belki o dönem çok kale almazdı ama uzak ara gitti. Başka bir yere vardı olay yani.
0: Bir çiçek açsın, bin fikir yarışsın diyelim.
1: Aynen.
0: Bence bu Dünya Kupası'na gidiş bu yılın şampiyonluğunu da çok fazla konuşturmayacak. Bunu da olumlu olarak görüyorum. Hemen neredeyse çocuklar toplanıp gidecekler. Yani şampiyon olan takım bir gün iki gün kutlar. Ama Fenerbahçe olursa
1: Dünya Kupası'nı bile gölgede bırakır söyleyeyim yani.
0: Bence de. Evet. Bunlar güzel şeyler. Fırsat vermek lazım hayata. Bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Ben olumlu olarak bakıyorum. Bir Galatasaray.
1: Biz birbirimize fırsat veriyoruz işte. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz anlatıyoruz. Bu programda gençlere fırsat veriyoruz. Ne yapıyorsunuz, konuşun, anlatın diyoruz. Yani biz bunları yapıyorsak tabii yani bunun kültürünü zaten benimsiyoruz ya da bu felsefeyi savunuyoruz demektir.
0: Evet, bakalım Dakika'da bu yaz neler olacak? Süheyl Atay'ı kimler bulacak? Hangi tesadüflerle karşılaşacak?
1: Bilmiyorum, belki Datça'da olmaz, başka bir şey olur, bilmiyoruz yani.
0: Evet, onu takip edin. Ben de takip edeceğim, belki beni keşfeder diyerek.
1: Vallahi Datça'ya gelip şezlonga yatman lazım olsa.
0: Evet, şezlonga yatmam lazım. Ama vakit çok geç. Neyse.
1: Hiçbir şey için geç değil.
0: Her şeyin organizatörüyüz. Sen de ben de genç yetenekleri kendi mesleğimizde önemsedik, yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz var. Bununla da kıvanç duyuyoruz. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Süheyl?
1: Başka ekleyeceğim bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bir saati devirdik. Yine çok evet, güzel sohbet ettik. Biz sohbet ettik ve hani hep her zaman olduğu gibi bundan çok keyif aldık. Umarım izleyen herkes de keyif alır. İyi ki İşte Oğuzhan abiyle Süheyl abi arada bir böyle kafa kafaya veriyorlar ve bize böyle bir muhabbet sunuyorlar derler. İzlenmesini, paylaşılmasını ve yorum yapılmasını dileriz.
0: Bekliyoruz. İlham olur umarız. Böyle kafa kafaya verdik 5 ay sonra yeniden ve Süheyl'le yapılmış şeyleri, icraatları konuştuk. Çünkü o icraatların adamı sadece söz vermez, yapar. Hayatta da bunlara rastlayabileceğiniz çok az insan göreceksiniz. Görüp görebileceğiniz böyle bir şey bu endüstride. O zaman herkese şunu diyelim. Radyo Run On Air ve Run LTD YouTube ve Facebook hesaplarını lütfen takip edin. Abone olun. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bizim uygulamamızı Radyo Run On Air'in application'ını, uygulamasını yani yine ücretsiz olarak indirin. Dostlarınıza tavsiye edin. Çünkü bizim de desteklenmeye ihtiyacımız var.
1: Tabii.
0: Siz bizi desteklerseniz beraber büyürüz. Kafa kafaya verdik. Bizimle de kafa kafaya geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Oğuzhan.
1: Merhaba bro.
0: Şimdi bu geleneği biraz farklılaştırmıştık biliyorsunuz. Geçen programda da ben almıştım sazı önce. Sonra finali yine Oğuzhan yapmıştı. Bunun tabii ki bir nedeni var. Ben programa Oğuzhan'a sürprizi yaparak ve programda golü atarak başlamak istiyorum. Şimdi Oğuzhan'a bir sorum var. Oğuzhan'a bu soruyu soracağım ve programa öyle başlayacağız. Yani programa başladık da öyle akacağız. Bro, sevgililer Dolunay'da öpüşecekler mi yine aynı duyarlılıkla? Yoksa Ay'ın kaç milyar yıllık kraterlerini hatırlayıp yüzleri mi buruşacak? Ne diyorsun?
1: Kim yazmış bilmiyorum. Bu
0: Sen bilirsin. Sen bilirsin kimin
1: Ay'a
0: yazdığını.
1: seyahatten önce mi yazılmış sonra mı?
0: Şimdi o zaman şöyle bir minik giriş yapayım bu sorudan sonra ama bu sorunun cevabını alacağım yani onu bırakmam. Çünkü öyle herkese bu soruyu sorup orada artistlik taslamakla olmuyor bu işler. O sorunun cevabını önce kendin vereceksin, sonra insanlara da soracaksın. Şimdi Oğuzhan Akay bir süredir düzenli yazılar yazıyor. Nerede yazıyor, nasıl yazıyor, hangi sıklıkta yazıyor onları söylesin. Büyük bir keyifle okuyorum ben de. Her zamanki Oğuzhan Akay fırlamalı, böyle lafı oradan çevirip hop oralara vardırma atraksiyonları. Evet Oğuzhan Akay, ne zaman başladı bu serüven? Ne kadar sıklıkta yazıyorsun ve sorumun cevabı nedir?
1: Ya şöyle, bundan yıllar önce Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştım zaten. Reklamcılık yaparken de haftada 2 gün yazılar yazıyordum. Şimdi artık tabii gazeteler de kalmadı, köşeler de kalmadı. Onun yerine internet gazeteleri aldı, internet gazeteciliği aldı. Onhaber.net bir internet gazetesi. Burada tanınmış gazeteciler var. Eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan'ın yönetiminde. Yani bir gün böyle şey yaparken konuşurken ya yazsana falan dedi. O da ben de tamam dedim neden olmasın. Haftada 3-4 kere yaz dedi. Olur dedim. Yani orada da böyle bir kendim açısından bakınca Onhaber.net'i tamamlayacak ne olabilir diye düşündüm ve işte kültür, sanat, teknoloji, güncel hayatımız, ilişkilerimiz, bu konularda belli bir konuya takılmadan bunları kendi üslubumda yazmaya karar verdim. Haftada 3-4 gün burada yazıyorum.

0: Yazmadan duramıyorum diyelim.
1: Evet. Yazmadan duramıyorsun, konuşmadan duramıyorsun. Nasıl durduracağız abi biz seni?
0: Yok ya, fazla konuşmuyorum. Biliyorsun Oğuzhan Akay'la Runner'da da kendimden çok konuklarımı konuşturmayı hep prensip edindim. Öyle yaptım.
1: Yok yani şimdi o başka hikaye. Orada tabii senin yönlendiriciliğin, genç insanları konuk ediyorsun. Nasıl bir motivasyonla geliyorlar, ne kadar heyecanlılar, iki lafı bir araya getirip konuşabilecekler mi yoksa telaşa mı kapılacaklar? Böyle tehlikelerin olduğu bir yerde orada Oğuzhan abinin işte sürekli pas atarak bir motivasyon yaratma ve ya da konuyu genişletme çabası takdire şayan. Yani o konuda zaten
0: Sağ ol.
1: gayet pozitif buluyorum ben. Şimdi geçtiğimiz hafta Oğuzhan Akay ne yazdı, nasıl yazdı onu kendi anlatır da biz tribün çocuğu olarak şöyle şeyler yaşarız. Hakem ısrarla arka arkaya böyle saçma sapan kararlar verdi mi ya da hakemin verdiği kararlar çok işimize gelmedi mi tribünlerden bir uğultu yükselir. Uğultu da şuna benzer, şu minvalde bir şeydir. Hakem ne oluyor? Götün başın oynuyor. Değil mi? Oğuzhan da geçtiğimiz hafta AI'ya böyle bir şey soruyor. AI'ya böyle şeylerin sorulmasını ben son derece destekliyorum. Bir AI düşmanı olarak. Neden düşman olduğumuzu belki konuşuruz, belki vakit kalmaz ama demiş ki AI ne oluyor? Bunun sonrasında götün başın oynuyor var mı peki?
0: Tabii yani kişiye göre hani yerin genişse oynuyor. Yerin darsa oynayamam diyor. Bilmek lazım. Yani bilinmeyen şeylerden korkarız biliyorsun hep. Ama bir şeye hakim olduğumuzda ya da işte kullanmayı öğrendiğimizde korkacak bir şey kalmaz. Çünkü ipler ve kontrol bizim elimize geçer. Bu anlamda bilmek önemli her şeyde olduğu gibi. Ama bilmeden, öğrenmeden fikir sahibi olmak en kötüsü, o yapay zekadan daha tehlikeli.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim yani bu bizim hani gündemimizde şunlar olur diye konuştuğumuz mevzulardan biri değildi AI ama ben hani hissiyatımı bundan 2-3 gün önce bir vesileyle yine bir gençle paylaşırken ilettim. Şimdi Oğuzhan da ben de böyle 60'lı yılların başında bebeklik yaşamış adamlarız. Oralarda yani işte 68'lerin ateşi, işte 70'lerin hareketliliği, 80'lerdeki bir çöküş ama ayakta kalma ve ayağa kalkma çabası. Bütün bunları yaşamış insanlar olarak biz yaratıcılığımızda dünyada olup bitenden beslendik. Sadece biz beslenmedik, yaratan herkes beslendi. Yani bugün niye dönüp 60'ların, 70'lerin şarkılarını dinliyoruz ya da paylaşıyoruz? Oradaki yaratıcılığı önemsediğimiz için. O yaratıcılığı eskisi kadar güçlü yerine getiremeyip başka şeylere sığındığı zaman insanlar zaten bizim kategorimizde ya da bizim janrımızda olmuyorlar onlar. Yani biz bunu reddediyoruz aslında. Öyle değil mi Oğuzhan?
0: Kesinlikle öyle. Bir de belki sonra sen değinmek istersen o konuyu konuşabiliriz. Konumuz çünkü müzik ağırlıklı olacak. Yapay zeka biliyorsun müzik platformlarına da girdi ve işte buna insan sesi katılarak da yapılan parçalar var. Şu anda müzik platformlarında belirlenebilen 300 bini aşkın yapay zeka ile yapılmış müzik var. Bunların gelecekteki durumları yani telif hakları açısından ne olacak o belli değil. Çünkü var olan bir şarkıya başka sözleri vererek yapay zekayla yeni bir şey yaptırabiliyorsun. Yani beste, bildiğin beste ama sözleri değiştiriyorsun, güfteyi değiştiriyorsun ve parçanın altyapısında da bir takım değişiklikler yapıyorsun. Ortaya yeni bir şey çıkıyor. Şimdi bunun telif hakları ne olacak? Bu parça kime ait olacak? Belli değil. Yani her şey böyle anonimleşecek mi ve buna izin verilecek mi? Bunu istersen daha sonra konuşuruz.
1: Evet, yani tabii daha sonra uzun uzun da konuşabiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de müzik endüstrisi içerisindeki birimler ya da aktörler bu konuda bir tepki koyuyorlar. Yani en azından kafa kafaya verip onlar da ne yaparız, nasıl bir önlem alırız diye düşünüyorlar. Ortalık şu anlamda çok vahim. İşte top 50 listesinde diyorlar ki 14 tane AI yapımı şarkı var. Şimdi ilerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsun hani hep gençler bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyorlar. Gençlerin benim kapımdan girme konusundaki neredeyse olmazsa olmaz şartım bu dünyayla alakaları olmayacak. Yani olursanız ben olmam. Yani bunu gayet net bir tehdit olarak ileri sürüyorum. Siz böyle bir şeye yeltenmeyeceksiniz. Yeltenenlerin gerisinde kalacaksınız. Hiç sorun değil. Çünkü gerçek anlamda istediğimiz, beklediğimiz, beslendiğimiz şeyi yapıyor olacaksınız. Çok şükür. Yani onları kabul eden, elbette diyen gençler olduğu için hayatımda bir anlamda şanslıyım. Evet, yani bu buradan tekrar ana mevzulara dönecek olursak Oğuzhan Akay'la ilgili bir de şöyle bir bilgi vereyim. Daha doğrusu o bilgiyi kendisi versin. Bu arada hala bu öpüşmeyle ilgili sorunun yanıtını alabilmiş değilim. Bu ikinci sorumu cevaplarken önce o soruyu cevaplayarak başla Oğuzhan. O önemli bir hikaye çünkü. Öpüşmek de önemli, ay da önemli. Yani oradaki kraterler mevzuna bir girelim. Oğuzhan Akay'ın bir de hikaye kitabı hazırlığı var. Ondan da bahsedecek. Evet Oğuzhan, sen biraz anlat.
0: Şimdi tabii 50'ye yakın yazı yazdım. Senin söylediğin şeyde bir iki yazının birlikte konusu gibi esasında. Öpüşme tükürük nakli ile ilgiliydi. Hatırladığım kadarıyla. Yani insanlar...
1: Yok, o başka. O başka.
0: O da başka tabii.
1: Bu sevgililik aya gitme ilgili. Üzerine bir yazı yazıyorsun. Oradaki işte bu ayın oluşumu ya da oradaki hikayeler, işte ayın yaşlılığı, yine fantaziler yapıyorsun, böyle laf cambazlıkları, orada da öpüşmeye geliyorsun. Sorum o, kaçamak cevap yok.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, o kadar çok yazı yazdım ki, yazıyorum ki sürekli, çünkü sadece gazete yazıları değil, öyküler de yazıyorum. O yüzden tam hani şu anda sözünü ettiğin şeyi, yazıyı hatırlamadım bile.
1: Öyle tamam, söyleyeyim. Neyse peki. Bunu sen bir sonraki programda hatırlatarak konuşacağız o zaman. Ama bir şey var, yani bir sıyrılma durumu oldu yani.
0: Yani o romantizmle ilgili de hani kaldı o romantizm diye.
1: İşte yani belki. İşte o romantizmden bahsediyoruz zaten.
0: Evet evet.
1: Senin de ben benim de.
0: Detaylarını hatırlamıyorum yani, öyle
1: evet,
0: söyleyeyim.
1: Evet evet. Yani bizim gibi
0: aya insanların. Aya bakıp öpüşüyorduk değil mi?
1: Evet evet. Evet. İşte.
0: Aya bakıp şarkı söylüyorduk. Aya bakıp gitar çalıyorduk. Şimdi o bilinmezliğini de yitirdi. Bir gün aya yerleşirse insanlar ya da orada üs kurulursa herhalde çok daha güzel bir manzara olacak. Çünkü aydan dünyanın görünüşü çok iyi. Uzayda masmavi bir top çünkü dünya. İşte o topun üzerindeyiz. Orası bizim evimiz. Astronotlar da bunu söyledi zaten. Belki o zaman da dünya şarkıları çıkacak. Dünya şiirleri yazacak.
1: Onlar hep tabii güzel umutlar, güzel dilekler. Ama işte ayda o hayat olup da dünyaya baktığımız zaman dünya
0: var
1: nasıl
0: olacak,
1: olacak yani. Hikayesi evet. dünya hani giderek bir yangın yeri Oğuzhan yani.
0: Doğru.
1: Yani orada masmavi bir şey mi göreceğiz, kıpkırmızı bir şey mi göreceğiz? Bilemiyoruz. Umarız masmavi görürüz.
0: Göremeyeceğiz. Evet, öyle bir gelecek olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz ama yazar olmanın ya da sanatçı olmanın ya da üretmenin, sürekli bir şeyler yapmanın şeyi şu, hep umutlu olmak. Aksi halde zaten her şeyi bırakıp yatağa düşüp depresyona kapılabiliriz. Ne sen yeni bir yetenek peşinde koşarsın, ne yeni bir albüm çıkarmanın heyecanını duyarsın, ne yeni planlar yaparsın. O hayat böyle yani, ona bakarak umutsuzluğa kapılıp kendimizi yaslara boğmuyoruz. Çünkü dünya sürekli böyle, acılardan geçiyoruz. Hep acılardan geçtik. Yani sen şunu diyor musun, çocukluğumuzdan beri ya şu yıl çok iyiydi falan diyebileceğimiz bir yıl var mı? Yok. Benim yok. Dünya benim içinde yok.
1: Benim çocukluk yıllarım var işte yani.
0: Hayır, kendi çabamızla yaşadığımız, kendi hayatımız, yine kendi kendimize mutlu olduğumuz, kendi arkadaşlarımızla oynadığımız ve oyunlar kurduğumuz, yaratıcılığımızı gösterdiğimiz yıllar, sokaktan içeriye girmediğimiz. Ama onun ötesinde yine etrafımız, ülkemiz, dünya karanlıktı, kötüydü. Yani çok böyle boş nostaljilere hiçbir zaman kapılmadım. Hani şey, Nasrettin Hoca anlatırlar ya, böyle işte evinin bahçesindeyken çitten atlamaya çalışmış. Çitin yanına kadar koşmuş, bacağını böyle kaldırmış, atlayacak, atlayamamış. Demiş ki, ah beni gençliğimde görecektiniz, kendi kendine. Ondan sonra yine kendisi cevap vermiş, biz senin gençliğini de biliriz. Dolayısıyla yani o çocukken de atlayamamıştı, şimdi de atlayamıyor. Hayat böyle. Bir yandan hep yeni projelerimiz olacak. İşte demin seni sorduğun yani, bir yandan da öykü yazıyoruz yine. Geçen yıl Gültekin'le bir şiir kitabı yapmıştık. Bu yılda bir öykü kitabı bitirdik. Yaklaşık 3 ay içinde. Her gün yeni bir kısa öykü yazarak, birbirine bağlı öykülerle bir zincir.
1: Ne yapıyorsunuz yine?
0: Evet evet.
1: Göndermeler yapıyorsunuz.
0: Ben bir şey yazıyorum. O aynı konuda başka bir öyküyle cevap veriyor gibi. Böyle böyle 26 öykü ben yazdım. 26 tane de o yazdı. 52 öykümüz oldu. O da umuyorum ki bu ayın sonunda, Mayıs başında yayın evinden çıkacak. Bekliyoruz.
1: Yani 52 öykü olması 52 haftaya mı tekabül ediyor aslında?
0: Vallahi o tesadüf oldu. Herkes öyle düşünecek belki ama değil. Yani 3 ayın sonunda 90 günde 52 öykü toplam yazmışız. Yani kişi başına 26 öykü. Yani 3 ayda 1 aylık bir yazı birikimi gibi benim açımdan.
1: Şey, hızlı bir üretim. Her hafta bir öykü çıkartırsanız bizim Spotify'da her hafta bir tekli çıkarmamız gibi, o da enteresan bir konsept olabilir belki.
0: Evet evet, belki podcast olarak kullanılabilir. Çünkü artık insanlar kitap da okumuyor biliyorsun. Yani şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Konuyu ben alacağım şimdi. Datça'ya gideceğim. Şimdi sen yazları Datça'ya gidiyorsun. Plajda şeyde, şezlongunda otururken kitabını açıyorsun. Tam o sırada kitabını açtıktan sonra şöyle gözün bir kayıyor. Orada ileride gençler var. İleriki şezlongda. Onların konuşmalarına kulak misafiri oluyorsun. Sonra bir ara yanlarına gidiyorsun. Gerisini senden dinleyeyim. Çünkü bu geçen yaz sanıyorum Neval'le.
1: Nevra.
0: Nevra ile tanışmandı. Onu anlat istersen. Feridun Hürel albümüne girelim. Feridun Hürel 2.
1: Evet. Şimdi Nevra, onu iki hafta önce senin programına bu dört genç kardeşimizi konuk ettiğin zaman aslında çok tatlı tatlı anlattı. Ben bir daha aynı hikayeyi baştan alıp anlatmayayım ama şöyle söyleyeyim. Sen aslında kurguyu güzel kurdun ama bir iki küçük detay var.
0: Kurdum ben zaten.
1: Ben evet çok güzel kurdun. Güzel kurdun. Yani böyle de kurulabilir hikaye. Orada mesela kitap okumuyordum ama o konuşmanın içerisine böyle girme gayreti içerisinde de değildim. Hatta ilk lafı da ben atmadım. Yani hani işte Nevra orada belki biraz yanlış ya da eksik hatırlamış olabilir. İşte müzikle ilgileniyor musunuz falan anlamında bir şey. Aslında orada bir başka hanımefendi vardı. Hanımefendi de bu gençlerle bir muhabbet çabası ya da tatlılığı içerisindeydi diyelim. Ben de ya şu çocukları da sahilde rahat bıraksınlar da işte eğlensinler kendi kendilerine falan filan derken, hani düşün ki ben öyle derken bunun daha bir yıl geçmeden işte şarkısı, klibi ve işte o şezlongda yatan benim yanıma gelen, bakın size bir şey dinleteceğim diyen o harika kızın hikayesi oluştu ve oldu. Nevra'nın hikayesi gerçekten çok güzel, çok güzel. Nevra hem olayın dışında kalmak istedi, hem sonrasında çok içine girmek istedi. Ben de dedim, bana öyle anlatmadın, bir yılım var dedin, bir yıl sonra biz konuşacağız falan. Hay Allah, işte ben de aslında sonradan düşündüm de falan filan, böyle belli bir şey, kıvılcım çakmış. Sonrasında dahil oldu. Hani şimdi bu gençlerle burada bitmeyecek olsan, ben buradan bir minik sürprizi de ben açıklayayım. Geçtiğimiz programda o yoktu, daha olmadı, yani iş daha olmadı ama olacak. Biz projeye onu da katacağız. Belki görmüşsündür, hani izleyen arkadaşlarımızın birçoğu da bu videoya denk gelmiştir. Bir küçük kız çocuğu Beşiktaş iskelesinde gitar çalan bir çocuğun yanına gidiyor ve onunla birlikte sil baştanı söylüyor. Bu bayağı viral oldu ve çok övgüler yağdırıldı kıza. Ne kadar tatlı, işte ne kadar güzel söylüyor falan filan. Sonrasında tabii hani o detaylar çıkmaya başlıyor. İşte 13 yaşında aslında müzik okuyor. Flüt, piyano, hayatında çalmadığı enstrüman yok. Bayağı böyle hani uluslararası bir değer olmaya çok yakın ve yatkın. Ben tabii böyle bir şeyi uzaktan seyrederek yaşayamazdım. Tahmin edebileceğin gibi anneye babaya nasıl ulaşırım diye düşündüm. Sonra ulaştım bir gün sonra. İki gün sonra konuştuk. İşte bir hafta sonra buluştuk ve biz Asya'yı, o minik Asya'yı Feridun Hürel projesine dahil ettik. Belki son şarkımız, belki sondan bir önceki şarkımız. O herhalde biraz Temmuz sonunu falan bulacak ama Asya söyleyecek. Şimdi onlar da tabii işin yeni renkleri. İş o kadar farklı boyutlarda ilerliyor ki, bir bu gençler keşfediliyor. Bir de şöyle şeyler oluyor. Yani beni bu bölüm çok heyecanlandırdı ve mutlu ettiği için bunu paylaşıyorum. Şimdi sen benim yıllarca dostum, arkadaşım, brom diye lanse ettiğim bir adamsın. Şimdi karşı karşıya geldik. Burada bir program yapıyoruz. Biz bu programı yapıyoruz. Bu programda bizi şimdi teknik anlamda bir araya getiren, arkada işi kotaran
0: Cem var.
1: Cem var. Bütün aramızdaki dostluk, arkadaşlık, atışmalar, minik küfürleşmeler falan filan, hep işin böyle harika renkleri. Burada nasıl oluyor? Burada yıllanmış dostlukların yıllar sonra bir araya gelip hala bir şeyler yapma arzusunu, isteğini, heyecanını karşı tarafa geçiriyoruz. Buna benzer bir hikaye var şimdi Feridun Hürel 2 albümünde. Profesör Doktor Yankı Yazgan Cem Özbatur ve benim Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşımız olur. Bir de ben ona hep öyle diyorum, yani adam profesör doktor ama yani işte bu bir Hollywood yıldızı falan desen insanlar yer yani. Öyle de yakışıklı falan bir adam yani. Tanıyan tanıyordur, birçok insan tanıyordur.
0: Normalde bir psikolog değil mi?
1: Psikiyatrist, evet evet.
0: kitapları var.
1: Kitapları var, makaleleri var. Uluslararası bir sürü toplantıya, konferansa katılmış, çok değerli yorumları var. Yankı benim bu Hürel projesiyle, Hümeyra projesiyle, Refik Durbaş projesiyle ilgili paylaşımlarıma hep böyle ufak ufak şeyler yapar. Tezahüratlar yapar. Çok güzelmiş ya der işte. Ya da bunu çok beğendim der. Bu heyecanı paylaşır ve ben de ona iki satır cevap veririm. Böyle bir diyalogumuzu yazılı olarak sürdürürüz. Fakat bilirim ki 1980'lerde Yankı Yazgan aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde pazar ekinde bir sayfa boyu çizer. Yankı Yazgan çok iyi bir çizerdir aynı zamanda. Çok iyi çizdiğini biliyorum. Çok zeki çizdiğini biliyorum. O da senin benim gibi aslında fırlamalık konusunda da bayağı yol kat etmiş bir adamdır. Yankı'ya bundan 3-5 hafta önce dedim ki abi sen niye oyunu hep dışarıdan izliyorsun ya? Girsene şu oyuna falan. Nasıl sokacaksın beni oyuna dedi. Dedim bir tane şarkıya çiz mesela. Olur mu sence ya? Dedim olmaz mı, niye olmasın? Çiz yani böyle episod episod çiz. Biz ondan böyle bir klip yaratalım ya da sen ekibinle bir klip yarat. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Geçtiğimiz haftanın biraz acılı ve farklı gündemi nedeniyle tabii bunu programla birlikte o süreci de yeteri kadar paylaşamadık. Burada paylaşalım istedim. Cem'den de şimdi bu konuda bir minik ricada bulunayım. Bizim sohbetimiz bittikten sonra Yankı Yazgan'ın o klibini çizimleriyle yarattığı
0: Arslan'ın klibi. Arslan'ın adını da söyle istersen.
1: Arslan'ın kalabalık ortamda diye başlayan bir şarkısı
0: Hiç
1: var.
0: Hiç yalnız kaldın mı?
1: Hiç yalnız kaldın mı? Bütün şarkı sözleriyle Yankı Yazgan'ın yarattığı hikaye.
0: 17'sinde çıktı zaten.
1: Evet çıktı. Bilmiyorum sen artık benim kadar işin içindesin. Bir neler ben çıkarttık bir sayı istersen Oğuzhan.
0: Evet tamamlayayım istersen.
1: Tabii.
0: Bu klipten sonra ve şarkıdan sonra da Şirin Soysal'ın Ömür Biter Yol Bitmez'i
1: çıktı,
0: bütün müzik platformlarında çıktı. Dinleyebilirsiniz, hemen bakın bence. Bu vesileyle de izin verirsen şu ana kadar olan ikinci albümün şarkılarına bir geçmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk şarkı Mart ayında, Mart'ın 6'sında Kubat'tan ve Ölüm. Kubat sanıyorum ilk albümde de vardı.
1: Yok, ilk albümde yok.
0: İlk albümde yok muydu?
1: Funda Arar Hümeyra albümünde vardı.
0: Doğru. Bu albümde Kubat var. 13'ünde, 13 Mart'ta Sattas çıktı Karayazı'yla. Funda Arar Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş. 27 Mart'ta çıktı. Maya Perest var bu albümde yine. Onu karıştırdım. Maya Perest yok muydu?
1: Maya Perest de Hümeyra albümünde vardı.
0: Yani evet işte o kadar çok şey yapıyorsun ki kardeşim.
1: O i̇şte senin Hümeyra kafan karışsın mıydı diye yapıyorum biraz
0: evet,
1: onları.
0: Hümeyra'da mıydı, burada mıydı o yüzden. Maya Perest Ne Olurdu Sanki dedi 3 Nisan'da. Sonra Gözde Doğu benim... Evvelki hafta konuştuğum genç yeteneklerden Gözde Doğu, Sen Olmasan da Yaşarım'ı çok inanılmaz, zaten duyarlı bir hikayesi var. Yani ağlatıcı bir hikaye, öyle söyleyeyim. O 10 Nisan'da çıktı ve demin az önce senin anlattığın Yankı Yazgan'ın da klibini çizdiği Ars Longa çıktı. Kalabalık ortamda hiç yalnız kaldım mı? Sonra Şirin Soysal'dan Ömür Biter, Yol Bitmez'i dinlemeye başladık. Şimdi kaç tane şarkı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 20'ye tamamlanacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu 20'nin...

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.

0: സയൻസ്.
1: Show on the Doria Business Radio Runanay.

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.

24/7 around the world, non-stop. This is radio. Run on air.

0: Special web radio from Istanbul to all over the world. Radio. Run on air.
1: Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run on Air.

Oh,

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Lütfen dikkat. Burası, orası, şurası, her yer. Radio Run On Air.